0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Kuzey Almanya'nın

Bu türkü Mor Dağların emanetidir. Firali mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilim içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıttık kıran zemheri, ardı ateş külü, kızılcık ve menekşedir. Bir tele asürü vurur, bir keldani ve yeşile çalar her mevsim. Petrol mavisini, kan kızılını, kavruk dudakların tuzunda tadı, Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey! Gire! Şahin dalgasında can sürekli. Kara saçlım, gül benizlim, sevdiğim bu türkü Mor Dağların emanetidir. Gün kar yanı yüze vuranda depreşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan. Sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm. Elleri cesurdur ve de hünerliyim.

dünyanı zavuranda mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler. Namluda namusun fişengi, isyanda yürek, kara düşte bembeyaz gerçektiler. Bin yılların sevdası nazdım, nazdım sabır kıyısında. Kin köpüğü al almada, başaklarda, gül dudaklarda hasret. Söyle türkünü sen, erinme nazlı bacım. Ağlamadan, karalar bağlamadan, kına gecelerinin sevincinde, Rukede, Gövent'te, Temirağ'da.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

0: hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

Sen benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım. Dört mevsimi biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.
6: Esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı hiçbir şey gülüm. Ucu ayaklarımda kırılmış, ardımda ne diken.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Hamburg'un Halk Radyosu, Tide Radyo, Tide TV ve Radyo Merhaba TV'den canlı görüntülü bir şekilde yayınımız başladı. Dışarıda güneş çıktı, daha ne olsun. Hepinize güzel bir cuma sabahından saygılar, sevgiler. Kerim ve Kazım bir saat boyunca Tide Radyo mikrofonlarında olacağız. Ve sizler bizi dünyanın her neresinde dinliyorsanız 0177 977 27 72 üstünden mesaj yoluyla bizlere ulaşabileceksiniz. Onun dışında kısa haberlerimiz olacak. Sizin göndermiş olduğunuz etkinlikleri de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce anlatmaya, dillendirmeye çalışacağız. Ama öncelikle günaydın olsun. Kerim, günaydın.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show. Merhaba Hamburg mit der Wenigkeit von dem lieben Kasim. Und mit meiner Wenigkeit Kerim sind wir jeden Morgen für euch knapp eine Stunde live. Haben wieder viel Musik für euch vorbereitet und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter 01777 97727772 erhalten werden, wird das doch eine wunderbare Sendung, lieber Kasım.
0: Sevgili Kerim, bugün bizim sponsorumuz, ana sponsorumuz Gutachtaşı Hamburg, Bülent Akpınar'ın doğum günüymüş. Doğum gününü kutlayalım mı? 35 yaşına girdi adam artık yani. Ne dersin? Sesi gitti.
1: Evet, evet, doğru.
0: O zaman
1: doğru,
0: onun
1: doğum günü kutlu olsun. Ona bir tane şarkı çalalım.
0: Onun çok sevdiği bir şarkıyla açılışımızı yapalım. Sen dinlemede kal, dönüşte hava durumuna bakalım, olur mu?
1: Tamam.
0: Peki.
1: Hadi o zaman.
0: Şarkımız geliyor efendim. Bülent Akpınar kardeşimizin doğum günü. Dünya senin, dünya benim. Onun çok sevdiği şarkılardan bir tanesi. Nice sağlıklı doğum günler diliyoruz çocuklarıyla, torunlarıyla birlikte.

0: Nice mutlu, sağlıklı günlere sevgili Bülent Akpınar kardeşimiz. Sadece bizim sponsorumuz değil, dostumuz, kardeşimiz. Sponsorluk ayrı bir şey. Sponsor olmasa da dostluğumuz ilelebet sürecek bir kardeşimiz. Allah sağlık versin, mutluluk versin çocuklarıyla, torunlarıyla. Bütün işi gücü rast gelsin. Doğum günü kutlu olsun dileğimizle. Biz devam ediyoruz. Kerim ve Kazım mikrofonlarda. Sevgili dostlar, eğer bizimle birlikte yayına katılmak istiyorsanız 0177 977 2772'ye mesajlar gelmeye başladı. Şöyle bir iki tane açalım mesela. Hayırlı sabahlar, selamlar demişler. Yoldan bizi takip ediyorlar. Hasan abicim, çok teşekkür ederiz. Size de güzel bir gün dileriz. Mutlu umutlu herkese çok güzel bir cuma günü dilerim demiş. Banu'dan gelmiş, sağ olsun, çok güzel. Karadenizli kardeşlerimiz, biliyorsunuz Hamburg'da Trabzon ve Trabzonspor Taraftarlar Derneği var. Bu ay içinde çok güzel bir festivalleri varmış, onu göndermişler. Hamburg'da ilk kez Karadeniz Yöresel Yemek Festivali olacakmış sevgili dostlar. Ayın 20'sinde cumartesi günü saat 14 ile 18 arasında TGH bahçesinde olacak. Gider miyiz? Tabii ki gideriz. Karadeniz'in o güzel lezzetlerini tatmak için hepimiz orada olacağız. Çok teşekkür ederiz. Bu mesajı bize gönderen Karadenizli kardeşimiz Nihat Bayram abi bize de. Kerim, hava durumuna bir bakalım mı? Bülent abinin doğum gününü sen kutladın zaten, değil mi?
1: İyi. Okey. Bir bakalım.
0: Hava durumuna şöyle bakıyorum ben. Hemen hava durumumuz dışarıda. Vallahi stüdyoya gelirken bulutlu bir hava vardı. Şimdi stüdyodan dışarıya bakıyorum. Hava gayet pırıl pırıl güzel görünüyor. Bugün içinde yağmur olabilir. Hafif bir yağmur. Şimşek çakabilir. Bulutlu diyor ama şu an güneşi görüyoruz. İşte değişken bir hava olduğu buradan meydana geliyor. Onun dışında yarın sabahleyin uyandığınızda sizin hissedeceğiniz 24 derecelik bir hava sıcaklığı olacak. Ama bulutların arasından güneşi göreceksiniz. Bu da tabii sizi hafta sonu için motive edecek. Ve biz kızımla birlikte yarın canlı yayında olacağız. Onu da söyleyelim. Kerim izinli yarın. Pazar günü ise kalktığınızda ama bugün biraz fazla uyuyalım, zaten dışarıda hava bulutlu diyeceğiniz bir hava olacak. %90 yağış görünüyor ama çok az, yani çok öyle şiddet. Dün neydi öyle birdenbire Kerim? Bilmiyorum senin orada oldu mu ama inan saat 5'te stüdyodan dışarıya çıkamadık yağmurdan dolayı. Nasıldı sizin bulunduğunuz yerde?
1: Ben dün İbrahim abinin yanındaydım. Tam yemek yiyordum. Bayağı bir...
0: Ne biçim yağdı değil mi?
1: Şey, bayağı çok kötü yağdı. Ben de o yüzden daha çok yemek yedim. Tatlı yedim.
0: Ya var ya, yemek yemek için bahane arıyorsun. Vallahi bak, bahane arıyorsun.
1: Valla İbrahim abiye buradan selamlar.
0: Selam olsun,
1: abiye buradan
0: peki,
1: selamlar. Cabbar abiye selamlar. Valla Allah razı olsun. Burada ağırladılar. Yağmur yağdı, ben tatlı yedim orada.
0: İyi yapmışsın.
1: Çayımı içtim, kahvemi içtim.
0: Afiyet olsun.
1: Hiç aç bırakmıyorlar bana.
0: Ya senin gibi bir adam aç kalır mı? Abi sen aç kaldığın zaman, açken sen değilsin Kerim. Bir anda çıldırabiliyorsun. Ama karnın doyduğu zaman pırıl pırıl melek gibi bir delikanlı oluyorsun. Hadi ver bakalım, şarkıya geçeceğim.
1: Ja, Kazım. Live geht's jetzt weiter hier auf Tide Radio bei Merhaba Hamburg. Lieben Dank für eure ganzen Nachrichten, die wir jetzt schon erhalten. Und ja, das Wetter ist ja gerade noch relativ schön, finde ich. Mit etwas Sonne, aber auch viele Wolken dazu. Ist aber auf jeden Fall noch nicht so schlimm. Morgen hingegen haben wir dann ganze 23 Grad. Heute werden wir so maximal 19 Grad haben. Wir werden zwischendurch viele Gewitter haben. Morgen 23 bis 24 Grad und Sonntag 19 Grad mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 90%. Also es sieht schon sehr viel nach Regen aus, ne, lieber Kasim. Also da muss man wirklich einen Regenschirm mit dabei haben und nicht unbedingt nass werden. Das wäre das Ziel. Aber in den nächsten Tagen sieht's besser aus, lieber Kasim.
0: Evet.
1: Tatsächlich.
0: Evet. Sevgili Kerim. Şimdi Nihat Bey, ben de ona Nihat Bey diyeceğim. O bize Bey'le yazıyor. Biz abi diyoruz, o bize Bey yazmış. Karadeniz'in lezzetlerini tatmak için bekliyoruz diyor. Geleceğiz efendim. Hatta böyle eğer zaman diliminde çok büyük bir engel olmazsa bu sene Trabzon Araklı'ya gitmeyi düşünüyorum. Orada çok sevdiğim bir kardeşimin oğlunun düğünü var. Oraya katılıp böyle güzel bir Karadeniz turu istiyorum ama tabii Kerim'den izin alabilirsek, Kerim izin verirse abi git işte bir hafta sana benden izin, dolaş gel Karadeniz'i derse, hayalimde o var bu sene tatilde. Kerim Bey duyurulur.
1: Olabilir ya.
0: İyi davranırsan, yemek ısmarlarsan diyeceksin, biliyorum seni ben.
1: Birkaç kahvaltı veya tabii, bir araba tabii, bulursan tabii. Bana neden tabii, tabii, olmasın tabii. Arabamı bul, al. Evet. Ben de sana şey yapayım ya, hiç sorun değil.
0: Evet, araba bulacağım sana, çok güzel bir araba bulacağım. Günaydın demiş. Radyo sponsorumuz diyor. Bülent Akpınar kardeşimizin doğum günü kutlu olsun. Ailesiyle birlikte sağlıklı, başarılı, mutlu yıllar diliyorum demiş. Esat Erverdi abimizden gelmiş. Teşekkür ederiz. Temel abimiz günaydın, kolay gelsin demiş. Ömer Karakaya kardeşimiz günaydın herkese diye yazmış. Eyvallah, sağ olun, var olun. Şimdi bir şarkı arası yapacağız. İlerleyen dakikalarda yine bugün Kerim'le birlikte sizlere 9 Ekim'de Hamburg'da canlı konser için Hamburg'a gelecek olan Selda Bağcan konserine bir kişilik bilet hediye edeceğiz. WhatsApp'tan bize adını soyadını yaz gönder dediğimizde ilk gönderen dinleyicimizi biz WhatsApp üstünden arayacağız Kerim. Kısa bir sohbet edeceğiz, bileti ona hediye edeceğiz, tamam mı? Anlaştık mı?
1: Olur.
0: Peki.
1: Ja, dann geht es weiter mit der nächsten Musikpause. Und in dieser Musikpause habt ihr die Chance auf ein Selda Bajan Ticket am 9.10. im CCH Hamburg. Ein sehr schönes Konzert. Von Selda Bağcan live mit ihrem Orchester in Hamburg am 9.10. Also nutzt jetzt die Musikpause und schreibt uns unter 0177 977 2772.

0: Şaban Kocaman, hepiniz hayırlı işler. Ali Kaya, günaydın. Hasan Hasan, guten morgen. Şimdi sevgili Kerim.
1: Evet.
0: Recep Guguk bize sesli kayıt göndermiş. İstersen seninle birlikte dinleyelim. Ne diyor bakalım? Belki önemli bir şeydir. Hadi bakalım.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Hayırlı günler, hayırlı cumalarınız olsun inşallah.
0: Teşekkür ederiz.
2: Güzel bir yayınınız olsun. Mutlu ve sağlık içinde. Kazım abi, bir etkinliği bildirmek istiyorum izin verirsen.
0: Buyurun.
2: Bu ayın 12, 13, 14 yani cuma, cumartesi, pazar günleri Nordeşted Didip Eyüp Sultan Camimiz işte Kermes Hayır Çarşısı kurulacaktır.
0: Çok güzel.
2: Tüm kardeşlerimizi, tüm sevdiklerimizi, tüm insanları, hayırsever insanlarımızı orada bekliyoruz.
0: Peki, çok teşekkür ederiz.
2: Duyurursan çok memnun oluruz. Teşekkür ederim.
0: Kendi sesinden,
2: hayırlı yayınlar olsun.
0: Kendi sesinden duyurduk bile. Nordeşted Eyüp Sultan Camisi'nde güzel bir kermes. Önümüzdeki hafta cuma, cumartesi, pazar günü. Biliyorsunuz daha önce onları stüdyomuza konuk olarak da almıştık. Oradaki caminin yapımı için gerekli parayı toplamak için çok güzel etkinlikler yapıyorlar. Başarılar dileriz kendilerine.
1: Ja, live geht's weiter jetzt hier auf Tide Radio bei Merdeva Hamburg. Das war der liebe, jetzt ist es, fällt mir der Name nicht ein.
0: Recep Guguk.
1: Recep Guguk war das,
0: evet.
1: Der die Spannereich gerade an uns geschickt hat und wir abgespielt haben. Er lädt tatsächlich zu einem Festival wieder ein in der Moschee in Nordstedt. Also wer da auch Interesse hat, kann uns gerne schreiben unter 01779772772 und wir schicken gerne weitere Informationen zu.
0: Şimdi Kerim, etkinlikler demişken biliyorsun hafta sonu da yaklaştı. Piknik şöleni var. Geleneksel piknik şöleni olacak. Hemen ona şöyle bir göz atıyoruz. Ne zamanmış? Hakbir'de olacak. Ayın 7'sinde pazar günü oluyor değil mi? Evet, pazar günü. Saat 14'ten itibaren olacak. Bugün akşam üzeri de Bergedorf'ta sevgili Serkan Alkan kardeşimiz grubuyla birlikte çok güzel bir türkü akşamı düzenlemişler. Geçtiğimiz pazartesi günü de duyurmuştuk seninle değil mi? Bugün güzel türküler dinlemek istiyorsanız Serkan Alkan'ın Facebook sayfasından da takip edip paylaşımları görebilirsiniz diyelim. Hepinize iyi eğlenceler dileriz. Kerim.
1: Dann gibt es auch noch eine Picknickveranstaltung am 7.6., also am Sonntag um 14 Uhr in der Bad. Was ist das denn für eine Straße?
0: Markstädtgasse.
1: Badgestgasse.
0: Evet.
1: Also
0: Hakbir'in orada. Kasım, ne? Hakbir'in orası.
1: Ich höre aber auch immer neue Straßen, Kasım. Evet. Also ich kenne auf jeden Fall Hamburg anscheinend noch nicht eben auswendig.
0: Evet.
1: Auf jeden Fall in der genannten Straße ein schönes Picknick. Wir hoffen natürlich doch, dass das Wetter irgendwie noch ein bisschen besser wird, dass es also noch etwas aushaltbarer wird, lieber Kasım.
0: Şimdi Ahmet Boyraz abi, sana da günaydın. Teşekkür ederiz. İlyas Bey, Hamburg'un muhtarı diye Behçet abiye yazacağına bize yazmış. Günaydın, biz de kabul ediyoruz Behçet abinin adına. Günaydın olsun, teşekkür ederiz. Hayırlı yayınlar dileriz. Ben ve eşim Selda Bağcan konseri için bilet istiyoruz demiş Bülent ve Sibel Turan. Ama şimdi bir aileden iki kişiye bilet verirsek o zaman diğer dinleyiciler de biz de ikişer kişilik bilet istiyoruz derler değil mi Kerim? Hakları olur o zaman.
1: Hakları var tabii.
0: Biz herkese bir bilet veririz. Hatta şöyle yapalım. Biz şimdi şarkıyı çalalım, bir şarkı çalalım. Şarkının sonunda ilk adını soyadını Selda Bağcan konseri diye yazıp gönderen dinleyicimizi biz buradan WhatsApp'ta arayacağız. İlk yazanı yalnız. WhatsApp'tan arama yapacağız ona göre. Çıkamayacaksanız telefona adınızı bile yazmanıza gerek yok. Çünkü konuşacağız, biraz sohbet edelim bugün hafta sonu.
1: Ja, dann machen wir das jetzt so. Es haben uns viele geschrieben für Selda Bağcan. Wir wollen aber tatsächlich die Leute einmal anrufen. Und es haben uns auch viele angeschrieben, wo der Mann oder die Frau auch schon ein Ticket gewonnen hat. Bitte Leute, das ist nur der Fall, oder es soll, unser Wunsch ist es, dass nur Leute gewinnen, die in der Familie keine andere Person haben, die ein Ticket gewonnen haben. Bedeutet, wenn in der Familie jemand ein Ticket gewonnen hat, dann gibt es auch für die andere Person in der Familie kein Ticket. Ganz, ganz wichtig, bitte darauf achten. Und jetzt machen wir weiter mit der nächsten Musikpause. Und in dieser Musikpause könnt ihr uns gerne schreiben. Und dann, genau, rufen wir euch an und telefonieren mit euch. Und dann sprechen wir mal, was da alles so möglich ist, lieber Kasım.
0: Şarkı biter bitmez ilk yazanı yayına bağlayacağız. Ama önce hareketli bir şarkı biraz. Hadi, oynayalım biraz.

0: Bienvenidos. İşte bu. Günaydın, günaydın. Herkese günaydın. Günaydın, günaydın. Peki bakalım hatta kim geliyor? Günaydın efendim, günaydın. Hepinize günaydın. Sesimizin ulaştığı herkese. Bakalım çıkacak mı? Adını yazdı ama telefona çıkmıyor. Çaldı. Günaydın.
1: Günaydın Kazım.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim, sağ ol. Nasılsınız?
0: Sağ ol. Neredesin şu anda?
1: Çalışıyorum. İş yerindeyim.
0: Tamam da ne işi yapıyorsun?
1: Ben biz teyze film yapıyoruz.
0: Ne yapıyorsunuz?
1: Teyze film.
0: Teyze film yap. O nasıl bir iş?
1: Yani yapışkan bilmiyor musunuz?
0: Tamam da yani bildiğimiz teyze band mı yapıyorsunuz?
1: Evet, arkanda ekran var ya. Ekranın içinde yapışkanlar var.
0: Evet.
1: O ekranı gösteren o yapışkanı biz yapıyoruz.
0: Allah Allah. Bizim Kerim'i de duvara yapıştırabilecek bir şey var mı?
1: Var.
0: Peki Selda Bağcan'a ilk yazan sizsiniz. Sizden sonra birisi daha yazdı. Onu da arayacağız birazdan ama ilk yazan sizsiniz. Selda Bağcan'ı severek mi dinliyorsun yoksa ya abi ben sadece dinliyorum mu diyorsun?
1: Hayır, severek dinliyorum.
0: Peki, o zaman bir bilet kazandın. Şimdi biletini WhatsApp üstünden sana göndereceğiz. Oradaki QR kodu kapıda okuttuğun zaman giriş yapabileceksin. Bu sadece Radyo Merhaba dinleyicilerine özel biletler. Başka kişiye gitse de kullanamazlar, onu bilsinler yani. Tamam.
1: Oldu, teşekkürler.
0: Sağ olasın. İyi seyirler dileriz Selda Bağcan'da.
1: Sağ ol. İyi yayınlar.
0: Sağ ol. Sağ ol. Evet Kerim.
2: Ja, das war der liebe Bekir Günyer, ne, oder?
0: Evet,
2: genau, das
0: evet.
2: War der liebe Bekir Günyer. Er hat ein Ticket für das Selda Bağcan-Konzert gewonnen. Und ja, herzlichen Glückwunsch, lieber Bekir Günyer.
0: Şimdi Kerim, o kadar çok dinleyici yazıyor ki bir taraftan da onları da bir tane daha verelim bugün, ne dersin?
2: Hı? Gene Kazım, kendi gene manyak.
0: Bugüne özel bir tane daha vereceğiz ama istersen kısa bir haber turuna girelim artık. Bugün çok hızlı gidiyor yayınımız. Sevgili dostlar, biliyorsunuz Almanya'da son günlerde bütün dünyada olduğu gibi işler hiç iyiye gitmiyor. Almanya'daki siyasiler de artık bazı şeyleri inceleyip sık dokumaya başladılar. Bunlardan bir tanesi de Seyusulu birisi diyor ki ülkemize, yani Almanya'ya yalnızca katkı sağlayacak göçmenlerin kabul edilmesini istiyoruz. İltica başvurularındaki düşüş ve nitelikli göç tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Yani bize diyor kalifiye eleman gelsin, biz iş yetiştirmeyelim, gelsinler alalım, öbürkünden hiçbirini almayalım demek. Benim anladığım Kerim, sen ne anlıyorsun bundan?
2: Doğru. Evet. Hı? Öyle.
0: Evet.
2: Maalesef öyle. Evet ya. Doğru.
0: Evet. Sende.
2: Ja, Kasim. Live geht es weiter hier auf Tidradio mit der Nachricht, was wieder die Migration betrifft. Die CSU-Politikerin Emmy Zollner argumentierte, dass nur Einwanderer aufgenommen werden sollten, die einen Beitrag zum Land leisten. Der Rückgang der Asylanträge und die Debatte um Fachkräfteeinwanderung sind damit wieder aktuell. Und damit ist auch eine offene Kritik an die Grünen, denn die CSU-Abgeordnete argumentiert, dass dieser anders Deutschland über seine Grenzen hinaustreibe und die aktuelle Einwanderungspolitik das Land zusätzlich belaste.
0: Kerim, şöyle listeye bakıyorum. Bekir Günyer'in ardından Mustafa Nuri Bal aramış. Şarkıdan sonra Mustafa Nuri Bal beyefendi arayacağız. Yayında onunla konuşmaya çalışacağız. Konuşursa bir bilet de ona hediye edeceğiz. Doğru mu?
2: Gerne Kasim. Dann machen wir jetzt weiter mit der nächsten Musikpause und kommen danach wieder für euch zurück.

0: Nuri Bey günaydın. Günaydın.
1: Günaydın, hayırlı sabahlar.
0: Teşekkür ederiz. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederiz, sağ olun.
0: Neredesiniz, evdesiniz galiba.
1: Evet, işe hazırlık yapıyordum.
0: İşe
1: hazırlık. Aynı anda müzik dinliyordum.
0: Ne işi yapıyorsunuz?
1: Ben gastronomi işinde çalışıyorum.
0: Gastronomi. Kebapçı falan mıyız?
1: Hayır. Alman restoranında işim vermek istemedim o yüzden.
0: Peki tamam, teşekkür. Reklam istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Burası sizin kanalınız, sorun yok. Peki Selda Bağcan'a gitmek istiyorsunuz. Çoluk çocuk var mı? Evli miyiz? Bekar mıyız?
1: Evli değilim.
0: Evet.
1: Ama şöyle diyelim.
0: Niyetliyim.
1: 3 yıl önce eşimi kaybettim.
0: Efendim?
1: Hayır. Eşimi kaybettim 3 yıl önce. Vefat
0: başınız
1: etti.
0: Sağ olsun efendim. Başınız sağ olsun.
1: Sağ olsun.
0: Sağ ol.
1: Sağ olsun. Şu anda yalnızım.
0: Evet. Yaş kaç bu arada?
1: Yaş 54.
0: 54 yaşındayız diyorsun. Selda Bağcan'a da gidersek çok mutlu olacağız diyorsunuz, değil mi?
1: Mümkünse tabii.
0: Tabii ki, niye mümkün olmasın? Burası sizin kanalınız. Size bir adet bilet hediye ediyoruz.
1: Evet. Sevinirim.
0: Biletinizi az sonra WhatsApp'a göndereceğiz. Siz onu saklayın. Konser günü kapıda gösterdiğinizde giriş yapacaksınız. Tamam?
1: Tamam, anlaştık. Çok teşekkür
0: ederim.
1: Sağ
0: olun, görüşmek üzere. Şansınız hep böyle devam etsin. Bakın, o kadar kişi içinde ikinci yazan siz oldunuz bugün. İlk ikiye girdiniz.
1: Çok sevindim.
0: Görüşmek üzere. Memleket neresiydi bu arada?
1: Ben doğma büyüme İstanbulluyum ama aslen Elazığlıyım.
0: Peki. Selam olsun efendim. Görüşmek üzere.
1: Sağ olun, teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Sağ olun, teşekkür. Sağ olun, aleyküm selam. Evet Kerimcim, Nuri Bal ja, kardeşimiz kazandı.
2: Das war der Nuri Bal am Telefon. Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn vom Selda Bajan Ticket. Alles weitere erfährst du dann über WhatsApp. Und ja, oh Gottes Willen. Sorry.
0: Çok yaşa.
2: Hayırlı yaşayayım.
0: Evet, iyi yaşa, güzel yaşa, sağlıklı sağ yaşa. Tamam.
2: Sağ ol.
0: Ne yapalım şimdi, bir şarkı arasına mı gidelim? Ne diyorsun?
2: Ya aynı kutu müzik pozu gene lieber kazan.
0: Peki. Kısacık bir şarkı arası, ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız sevgili dostlar. Tide Radyo burası. Eski bir şarkı.

0: geçtiğimiz günlerde bir tartışma vardı. İşte Nilüfer üstüne bir tartışma yapıyorlardı. Nilüfer kendini kanıtlamış sanatçılarımızdan birisiydi. Kayahan'ın kızıyla tartışma yapıyorlar. Kayahan şarkılarını Nilüfer okuduktan sonra Kayahan, rahmetli Kayahan oldu Türkiye'mizde. Bu arada ona da rahmet dileyelim. Sevgili dostlar, Babacan kardeşimiz günaydın, mutlu günler, süper hafta sonu dilerim demiş. Teşekkür ederiz kendisine, hayırlı işler dileriz. Mehmet Topçu abimiz pazar günü ikinizi de bekliyorum, pilav ısmarlayacağım diyor. Biz oradayız. Pazar günü Galatasaray Hamburg Derneği'nin geleneksel pilav günü var. Galatasaray Hamburg Derneği'nde olacağız, onu söyleyelim. Onun dışında Nuray Hanım demiş ki günaydın, biz Selda Bağcan konserini hazırlarız. Kazım Unt Kerim, selamlar Nuray ve Toralf demiş. Daha önce stüdyo konuğumuz olmuştu biliyorsunuz Toralf. Selam olsun, ama bugünlük bilet bitti. Belki yarın kızımla birlikte yapacağımız canlı yayında coşarsak bir iki tane daha bilet hediye edebiliriz. Değil mi Kerim? Onun dışında şöyle bir göz attığımızda dışarıda hava bulutlandı. Ama uzmanlar uyarı yapıyorlar. Yaz fırtınaları havayı serinletecek. Bu belli. Artık bu belli oldu. Çünkü şu an 16 derecelik bir hava sıcaklığımız var Hamburg'da. Polen enerjisi ve astımı olan kişiler için de risk var. Evet. Ağaçlardan o polenlerin döküldüğü, o tozların böyle yayıldığını görünce hapşuranların, o alerjisi olanların çoğunlukta olduğunu biliyorum. Çünkü benim bir arkadaşım var, düzenli tablet kullanıyor. Her sene böyle Mayıs'la Haziran sonuna kadar. Kerim sende yok değil mi böyle polen falan?
1: Yok, yok.
0: Aman olmasın, aman olsun.
2: Ja, Kasim, live geht es weiter hier auf Tidi Radio bei Merhaba Hamburg. Vielen, vielen lieben Dank für eure ganzen Nachrichten. Vielen, vielen lieben Dank, wirklich. Das ist sehr, erfreut uns sehr, dass ihr an diesem Morgen wirklich so bei uns teilnimmt. Genau. Und jetzt eine Nachricht für alle, die eine Pollenallergie haben. Experten zufolge können Sommergewitter bei Menschen mit Pollenallergie und Asthma Atemnot auslösen. Obwohl das Risiko in Deutschland gering ist, könnte der Klimawandel diese Lage in den nächsten Jahren verändern. Das auf jeden Fall dazu. Diese Erkrankung wird in der medizinischen Fachliteratur als Gewitterasthma bezeichnet. Gewitterasthma kann auftreten, wenn hohe Pollenkonzentrationen und starke Gewitter gleichzeitig vorkommen.
0: Şimdi bir yanlışlık benden olmuş. Nuray Hanım, biz bilet istemiyoruz. Biz ikimiz de bilet aldık demiş. Peki, iyi seyirler dileriz efendim. Selda Bağcan'da. Leyla bizden daha önce Rose Gül Mobilya'dan güzel bir halı kazanmıştı. Gidip alamadım. Bugün gitsem ya da yarın gitsem olur mu diyor. Tamam, bu hafta sonuna kadar gidip alın. Tamam, kabul ediyoruz. Bu hafta sonuna kadar gidip alsınlar. Kerim, hafta sonu ne yapacaksın?
2: Hafta sonu çalışacağım bakalım. Bir de araba bakmaya gideceğim.
0: Araba bakma, ben sana araba alacağım diyorum. Allah Allah. Taktın arabayı. Ya sen ne sabırsız bir adamsın. Araba
2: sabırsız
0: öyle pat
2: değil. Araba
0: alacağım.
2: Gidecek bu ayın sonunda
0: gitsin,
2: da. Gitsin.
0: Ben sana.
2: Hani böyle ben araba bulmam lazım.
0: Ben sana bulacağım diyorsan bulacağım kardeşim. Sen niye dert ediyorsun bu kadar? Ya bu gençler ne sabırsız bir şey ya. Ya bir sabret. Güzel bir araba alacağız sana.
2: Tamam, ben de zaten güzel araba
0: alacağım. En lüksünden alacağız. Arabanla geçerken herkes diyecek ki aa Kerim geliyor. Öyle bir araba alacağım sana. Söz. Ama biraz sabır.
2: O zaman da çok nazar değer ya.
0: Yok, değmez sana. Benim maşallahım var. Bak görmüyor musun? Mikrofonda bile maşallahımız. Sen rahat ol. Nazar kötü kalpli insanlara değer. Sana değmez. Merak etme. Senin kalbin güzel bir insansın sen. Şimdi ben bir kısa şarkı arasına gideceğim. Bülent abin şu an dinliyorsa ya da bizi dinleyen bir dinleyicimiz WhatsApp'tan İstediği şarkıcının tam adını ve şarkıyı yazarsa ilerleyen dakikalarda onun da bir şarkısını çalmak isteriz. Çünkü listeye bir şarkılık daha payımız var. Hadi gönderin, istediğiniz şarkıyı çalalım.
2: Ja, dann eine ganz kurze Musikpause und ihr könnt uns in dieser Zeit einen Musikwunsch schicken mit dem Sänger und dem Liedtitel und habt dann die Chance, dass das Lied hier bei uns bei Tidi Radio bei Merhaba Hamburg gespielt wird. Also jetzt eure Chance.
0: Kerim, Emrah'ı tanıyor musun? Şarkıcı Emrah.
2: Evet.
0: Dün gece 12'de bir şarkısı çıktı, onu dinletiyorum şimdi sana. Tamam?
2: Tamam.
0: Hadi bakalım.

0: Melekler şahittir dedi. Emrah daha dün gece 12'de çıkan şarkısıyla kulaklarınızdaydı. Hanover'den Dalyan Moza, selamlar, saygılar, iyi yayınlar dilerim demiş. TikTok sayfasına bakmıyorduk. Bakar bakmaz onu gördük. Teşekkür ederiz. Onun dışında Selda Bağcan konser için lütfen artık yazmayın. O bitti. İlk yazan kim yazmış? Mehmet Topçu yazmış. Kerim. Candan Erçetin Gamsız Hayatı istiyorum demiş. Çalarız, sorun yok. Kerimciğim, şimdi Almanya'daki en büyük sorunlardan bir tanesi kiracılık. Neden? Çünkü çok pahalı, evler çok pahalı. Kiracılar Birliği de acil bir önlem alınmasını istiyormuş. Almanya'da her 3 haneden birinin gelirinin büyük bir bölümünü kiraya ve ısınmaya veriyormuş. Hakikaten yani öyle bir durumdayız ki hani kirada olan kişiler evden çıktığı anda başka bir kiralık eve gittiğinde müthiş zamlı fiyatları gördüğü için kirada kalanlar aman 2 metre büyük olsun, bir oda fazla olsuna bakmayın çünkü kolay değil. Yalçın Dayar'a söyler misiniz bizi aramasına? Peki söylüyoruz, arıyor. Kiralık ev Almanya'nın en büyük sorunlarından bir tanesi.
1: Ja, Carsten, live geht's weiter jetzt hier auf Titelradio bei Merhaba Hamburg. Und das betrifft jetzt alle, vor allem die eine Mietwohnung haben. In Deutschland stehen Millionen Mieter aufgrund von Miet- und Heizkosten unter finanziellem Druck. Laut einer Studie des Instituts für Wohnen und Umwelt im Auftrag des Deutschen Mietervereins ist jeder dritte Mieterhaushalt im Land von den Wohnkosten überfordert. Laut der Studie wenden 3,2 Millionen der rund 20 Millionen Mieterhaushalte in Deutschland mehr als 40% ihres Nettoeinkommens für Wohnkosten auf. Dazu gehören natürlich die Miete und die Heizkosten.
0: Sevgili Kerim, Cemile demiş ki Ozan Beşir'den bir şarkı istiyorum. Mustafa Nuri Bal, Selda Bağcan'dan istiyorum demiş. Hakan Peker'den isteyenler var. Aşk Masalı'nı isteyenler var. Ama hemen bir uyarı geldi bize. Tarih değişikliği var Kerim. Biraz önce anonsunu yaptığımız pikniği bir gün öne almışlar. Sen de hemen WhatsApp sayfamızı ekrandan bakarsan, geleneksel piknik şöleninin tarihi değişti. Bir gün öne alındı. 6.6.2026 saat 16. Amma denk gelmiş ha. 6.6.2026 saat 16. Cumartesi günü olmuş efendim. Geleneksel piknik. Hakbir'in orada olacak. Buradan uyaralım dinleyicilerimizi. Pazar günü değil, yarın akşam saat 16'da.
1: Ja, Kazım. Dann da zu unserer Picknickveranstaltung, die wir durchgegeben haben, das wurde um einen Tag tatsächlich nach vorne geschoben, also nicht am 7.6., sondern am 6.6. Das auf jeden Fall dazu an alle Zuhörer.
0: Peki, devam edelim.
1: Eine ganz kurze Musikpause und dann kommen wir wieder voll zurück.

0: Zevksiz Hayat. Mehmet Topçu'nun isteğiydi. Tide Radyo'da devam ediyoruz sevgili dostlar. Etkinlikler arka arkaya gelmeye devam ediyor. Duyurduk ama bir kere daha toparlayalım istersen Kerimcim. Bütün etkinlikleri ben bir seferde toparlayayım. Sen de özet olarak geçersin, olur mu?
1: Olur olur.
0: Şimdi şöyle bakıyoruz. Nezahat Gültekin ve ekibi akustik, samimi Anadolu'dan dünyaya demişler. Lola Kültür Sentrum'da olacakmış efendim. Bergdorf'ta buraya gitmek isteyenlere söyleyelim. Daha geniş bilgiler isteyenler dediğimiz gibi Serkan Alkan kardeşimizin Facebook sayfasında da var. Onun dışında bu pazar bizdesiniz diye yazıp göndermişler. Harburg Alevi Kültür Merkezi yaz şenliği var efendim. Pazar günü yani 7'sinde saat 14'te. Onun dışında az önce de söyledik, yarına ertelendi pazar günü olan Hakbir'in mangalı. Ama pazar günü ayrıca Galatasaray Hamburg Derneği'nin pilav günü var. Başka da var mı Kerim unuttuğumuz? Trabzonlu kardeşlerimizin ayın 20'sinde geleneksel yemek şöleni var TGH bahçesinde. Nordeşted'deki camide önümüzdeki hafta cuma, cumartesi ve pazar günü de kermes var. Şu ana kadar elimize gelmiş olan etkinlikler bunlar. Eğer göndermemişseniz gönderirsiniz, yarınki canlı yayında da okuyabiliriz. Hepinize çok teşekkür ederiz bu mesajları gönderen dostlarımız.
1: Von heute, was ist von uns?

0: Başbuğ, Arif Güven Showtime'ı sunar.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif, ben Özgür. Hamburg'dan selamlar. Bize selam yok mu? Otobanlarda seni dinliyoruz.
3: Merhaba Arif. Neden benim ismimi söylemiyorsun? Ben Hamburg'dan Müşerref. Unutma beni. Çok küstüm sana. Hastasıyız dede.

Selam Arif abi. Trabzon'dan Ahmet ben. Eşim seni dinlememi yasakladı. Sapıtıyorsun diyor. Sapıtıyorsun diyor. Ama bence kıskanıyor.

0: Beyler, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre kilometre kilop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
2: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Hadi kurban olduğum bayanlar baylar.
4: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
3: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Umarım iyisiniz, umarım keyiflisiniz. Biri soracak olursanız şahane. Berbat maçık beni söyleyeyim. Vallahi şahane berbatım. Kendimi şey gibi hissediyorum bazen ya. Teoman gibi hissediyorum. Malumunuz Teoman sürekli böyle bir tükenmişlik sendromu yaşıyordu. Bununla ilgili arkadaşlarla konuşuyorum. Dedim oğlum bu aralar hiçbir şey yapasım yok lan benim. Dediler abi tükenmişlik sendromu olmasın. Dedim Teoman mıyım oğlum ben hakikaten söylüyorum yani. Malum Teoman'ı biliyorsunuz. Şarkıcı Teoman. Adam akü gibi yemin ediyorum ya. Her sene bir sefer tükeniyor yani. Evet abi. Her sene bir sene tükeniyor. Bir de herhalde şimdiye kadar 23.834.079 kere müziği bıraktı yani. Dur oğlum negatif olma. Negatif başlama. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü hakikaten söylüyorum. En uyuz olduğum insan tipleri sürekli ağlayan, her şeyden şikayet edenler ya. Bunun bak bir şey söyleyeyim mi? Dertle sıkıntıyla alakası yok. Yapısı öyle abi. Sürekli böyle bir memnuniyetsizlik olup ilgi bekliyor etraftan. Dünyayı versen neden Satürn benim değil o daha güzel der. Hakikaten söylüyorum. Yani Allah hiç kimseyi böyleleriyle muhatap etmesin. Kendi kendilerine hayatlarını zindan etseler iyi. Etrafa da ediyorlar abi. O yüzden negatif bir şeyler varsa, kötü giden bir şeyler varsa yavrum onlara dur demedin en doğru zamanı. Buradayız. Keyifliyiz. Evet abi buradayım vallahi söylüyorum. Burada çok mutluyum. Sizden gelen mesajlara bakıyorum. Acayip beni böyle bir gazlıyorsunuz. Bak seni çok seviyoruz. Eyvallah biliyorum canım kardeşim. Her şeyi bilmek de ne kadar kötü değil mi? Hiç yeni bir şey öğrenemiyorsun yani. Böyle küstahça başlanır mı oğlum? Mütevazi ol. Dur. Canım kardeşim malumunuz. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Gezegende ne oluyor ne bitiyor? Mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışıyoruz. Üstelik de kendi mizah penceremizden hayatın gerçeklerini aktarmaya çalışıyoruz. Dilimiz döndüğünce. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Haberler tabii ki gerçek. Ama anlattıklarımızın komik olması gerçeklikleri değiştirmiyor. Evet abi. Alın size bir gerçek ve komik bir tespit. Yavrum, her güzel kızın bir sevgilisi illaki vardır. Sevgilisi olmayıp da güzel olduğunu düşünen varsa bir kere daha düşünsün derim ya. Oğlum ne kadar kötü başladım be. Yok be. Bunların hepsi şaka. Gençlik bilenler mutlaka biliyorlar. Vallahi çok iyi bir insanımdır ya. Duygusal bir insanım. Psikoloğumun canı sıkılmasın diye ona her şeyi anlatmayan insanım ben. Yani bu iş bir nevi şeye benziyor. Temizlikçi gelmeden evi temizlemeye dönüyor abi. Temizlemiyor. Dur. Bir afyonu patlatalım. Bir kendimize gelelim. Şu teşekkürname kısmını bugün de böyle bir aradan çıkartalım. Bugün de dinlemek için bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dostlarımıza teşekkür edelim. Bütün esnaflarımıza. Çok paralar kazandığı harikulade keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Seyir halinde olanlar. Malumunuz. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Lütfen şu emniyet kemerleri bizi takalım. Şu sinyal kolunu kullanalım. Şöyle söyleyelim. Trafik kurallarına uyalım. Uymayanlara korna basalım hem de 3 kere yani. Başka bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, ev hanımlarına, çiftçiye, emekliye, çalışıyoruz Arif Güven diyen herkese Allah kolaylık versin. Ama tabii ki de klavye kahraman arkadaşlarımıza vallahi söylüyorum. Harikasınız. Kimler, neredeler, nereden ne selamlar var, nereden ne mesajlar var, birazdan bakacağız. Canım kardeşim, kurban olduğum, Muhtemelen bu kadar açılış yeterli olmuş olsun. Başlar başlamaz kafanızı çok şişirmeyelim. Sevgili dinleyen, 1, 2, 3 tıp diyoruz. Valla bugün de yolculuğa başlıyoruz. Hadi baba, 1, 2, 3 tıp.
2: Arif Güven Showtime.
5: Arif abim kolay gelsin. Tüm su dağıtım elemanı kardeşlerim selam olsun. Bakma kuru yolduğuma, sokak sokak seni arıyorum.
6: Arif merhaba, ben Gerede'den. Nor fazlası Almanca öğretmeni Selin.
7: Arif.
3: Evet.
7: Seni iki gündür dinleyemiyorum ama teybim bozulduydu. Senin yüzünden arkadaşımın teybini araklamak yüzünden aldım ya. Allah iyiliğini versin senin.
8: Arif abi yoklamadayız. Yes. Bütün su dağıtım elemanlarına kolay gelsin. Bir anons geçiver de senin program bitene kadar su beklemesin kimse.

0: böyle bir serinleyelim kurban oldum. Şimdi yoklama zamanı canım kardeşim. Kimler, neredeler, neler yapıyorlar? Teşekkür ediyoruz mesaj yollayan bütün güzel insanlara. Öncelikle sosyal medya adreslerimizi hemen şöyle bir hatırlatalım. Biliyorsunuz sıkı dostlar. Onlar zaten kayıt aldılar. Siz de kayıt alabilirsiniz. 0530 071 43 55. Arif Güvenç All-Time WhatsApp numarası. Hadi bir daha. 0530 071 43 55. Canım kardeşim. Bizi aynı zamanda Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz. Tabii ki de programımızın adı Arif Güvenç All-Time. Facebook beğeni sayfası Arif Güvenç All-Time. Twitter @arifguvenabi. Takip edecek olan bütün dostlara teşekkürler. Bak Avrupa'da sosyal medyayı en çok kullanan ülke bizmişiz, biliyor musun? Vallahi dedim doğrudur abi. Sevgili dinleyenler, sosyal medya demişken vallahi böyle bir haber var. Avrupa'da sosyal medyayı en çok kullanan ülkeymişiz. Evet doğru, çünkü bizim haklı sebeplerimiz var. En çok bizim psikolojimiz bozuk. En çok bizim kafa dağıtmaya ihtiyacımız var. Tabii canım. Bir de malumunuz bizim ülkede dakika başı gündem değişiyor yavrum. Gel de sosyal medyayı kullanma. Vallahi sosyal medyaya 10 dakika girmesen, 10 dakika bakmasan ilk çağ insanına dönüyorsun yani. Tabii canım. Ya da şöyle söyleyeyim, Twitter için özellikle bunu söylüyorum. Tabii ki de sosyal medyaya giriyoruz çünkü sebebi vallahi birçok hani hikaye Twitter sayesinde çözülüyor. Bir nevi sanki adalet orada sağlanıyor gibi yani. Tabii. Twitter değil bir nevi çağlayan adliyesi yani. Evet abi. Velhasıl durum bu. Biz bakalım şimdi kimler, neredeler? Ses kaydımız var. Ver kurban olduğum.
1: Selamlar Arif'im, çiçeğim. İsviçre'den.
0: Kurban olurum sana. Çok çok teşekkürler. Bak İsviçre bizde. Ses kaydedin geldi. Dinle önce diyor. Peki bir bakarız. Bu nedir? Bugün oğlumla beraber geldik, dinliyoruz. Ellerinden öper amcası. Ay kurban olurum ya. Ardacığım. Canım kardeşim. Sağlıklı, mutlu, çok güzel bir hayatın olsun inşallah. Buyurun. Merhabalar. Adana'dan Eda. Selam olsun. Buyurun. Nerelerden selamlar var? Şöyle bir bakalım. Çiçeğim madem Adana ile başladık. Buyurun. Silifke'den selamlar patron. Bugün de seninle birlikteyiz. Eyvallah canım kardeşim. Yaz bizi yoklamaya diyen Afyon Karahisar'ımız var. Bafra'ya selam olsun. Aynı zamanda Antakya'da bizlerle birlikte olan bütün dostlara çok çok selamlar. Bir doktorumuz vardı ya. Neydi adı? Özel böyle bir fotoğraf da yollamıştı. Ya Ercan ya da Erkan olması lazım. Doktorumuza selam olsun buradan. Buyurun. Erzincan burada. Konya'ya selam olsun. Eskişehir aynı şekilde. İnegöl'den selamlar abi. Ünye burada. Yalova burada. Buyurun. Çandarlı geldi. Şakran'dan selamlar. Eyvallah canım kardeşim. Buyurun. Akçay burada. Elbistan'dan selamlar. Nazilli burada. Mardin burada. Bolu burada. Karaman, Tokat. Yozgat'tan selamlar. Londra geldi. Bir daha geldi. Bilecik geldi. Düzce burada. Çanakkale, Biga, Balıkesir, Bandırman. Nevşehir'den selamlar abi. Uşak burada. Antalya burada. Keşan'ım kurban oldum. Kırklareli'nden selamlar patron. Aleyküm selam çiçeğim. Mesaj yollayan bütün güzel dostlara. Ses kayıtları. Bu ses kayıtları bazen açılıyor, bazen açılmıyor. Niye göre olduğunu bilmiyorum. Şimdi bir ses kaydımız daha geldi. 5 saniyelik ama yayına veremiyoruz herhalde. Dönüyor. Mehmet'im valla veremiyoruz şu anda ses kaydını ya, kurban olurum. Ama yayın arkasında elbette ben dinleyeceğim. Şimdi buyurun. Kurtlu dinleyiciler de gelmiş. Abi günün konusu destur oğlum, destur. Destur. İmamdan önce camiye girmeye çalışıyorum. Bir bekle la. Daha haber başlıklarına geçmedik. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Gezegende ne oluyor ne bitiyor? Dediğimiz gibi bugün hangi haberleri seçtik? Hepsini anlatacağız. Nereden? İstanbul'dan selamlar patron. Tarla başında. Tarla başı mı? Şş, tarla başında tarla yokmuş biliyorsunuz değil mi? Tabii canım. Tarla başı deyince benim aklıma direkt o geliyor abi. Binali Yıldırım'ın böyle bir hayat hikayesi vardı. Hatırlıyor musunuz sevgili dinleyenler? İlk İstanbul'a geldiği günü anlatıyordu. Erzincan'dan kalkmış gelmiş dedesinin yanına. Dedesi tarla başında oturuyormuş. Binali Yıldırım'da şöyle bir şey düşünmüş. O demiş ki hani, diyor ki gözümde canlandırdım diyor. Böyle tarlanın işte kocaman bir tarla diyor. Tarlanın başında diyor bir ev hayal etmiştim diyor. Tarla başı olduğu için. Dedemin evi vardır dedim diyor. Tarla başı dedikleri yere bir geldim diyor. O da ne? İğne atsan yere düşmeyecek. Tabii canım. tarla başında. Selam olsun. Dediğimiz gibi tarla başında tarla yok. Fındıklı'da fındık yok. Sevgili dinleyenler, Cevizli'de ceviz yok. Soğanlık'ta soğan yok. Büyükçekmece'de de çekmece şeklinde değil. Açık ben de söyleyeyim. Şey var mı? Bahçeli evlere geldik. Bahçe yok abi. Deniz, bak Denizli diyoruz abi. Denizli'de denizin olmadığı ne kadar enteresan bir durum değil mi ya? Gün görende oturanlar gün görmedi abi. Açık ben de söyleyeyim. Hep merak ediyorum. Bitlis'te gerçekten 5 minare var mı? Yok abi, yok. Vallahi yok, billahi yok. Bolu bol değil. Düzce düz değil. Giresun ama çıkamayasun. Kelime oyunları yapıyorum ya. Ben şirin evlere gittim. Hakikaten söylüyorum. Oradaki evler hiç de o kadar şirin değil açıkçası. Ya dur oğlum, konu ne uzadı be. Sevgili dinleyenler. Birazdan şöyle bir memlekette olup bitenlerle alakalı haber başlıklarını kulaklarınıza getireceğiz. Olabiliyorsa çiçeğim, sakın hiçbir yere ayrılma.
2: Abi deli dolusun vallahi ya. Seni açmadan yola gidemiyorum.
3: İyi günler Arif abi. Ben Tuncer, Almanya'dan.
0: Yes.
3: Abi.
0: Evet.
3: Bu çoğu dinleyiciler hani diyor ya. Ya bizi bağladın falan şöyle böyle. Abi kesinlikle doğru ya. Ne yaptın sen ya? Çocuğu okula götürüyorum. Hemen arabaya geçiyorum. Firmaya bile gitmiyorum artık ya. Düşün ya.
4: Hani diyorsun ya, bedavadan kahkahalar dağıtıyoruz diye. Abi parayla olsa kredi çeker yine güleriz.

0: Arif abi, Adıyaman Yılmaz Otocam ekibi olarak takipteyiz.
1: Selam Arif abi, arabayı çalıştırmadan senin programı açan tek insan ben miyim diye merak ediyorum.
2: Selam Arif Güven.
3: Selam Arif.
2: Trafikteyiz.
3: Nevşehir'den takipteyiz.
2: İyi yayınlar.
4: Merhaba Arif Bey, biz Nevşehir Belediyesi taşeronçiler olarak seni dinleme ve takip etmeye de devam ediyoruz.
5: Arif Güven, Showtime. Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
7: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
5: Arif Güven Showtime.
8: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
4: Hey, işini daha

0: Yolda DE. Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitternholz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitternholz Montaje. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566. alphahaircenter.de.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
7: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
5: Arif Güven Showtime.
8: Arif abi, ben de şu anda bir çöp bidondan diğer bir çöp bidonla deli gibi çalışıyoruz. Çöp kamyonu şoförüyüm abi, hayırlı işler.
9: Arif Güven, İpsala'dan sıtma ekibi takipteyiz, haberin olsun.
5: Arif Güven.
10: Selam Arif abi, Gebze'nin içinde dörtleniyorum abi, hiçbir yere gidemiyorum.
11: Selam Arif, şu anda sanayi ve MODEF arasında zikzak çiziyorum.
12: Selam Arif, adamın dibisin, dibi.
13: Selam Arif, şu anda Pınarhisar'dan Kırklareli'ne gitmekteyim. Seni büyük bir zevkle dinlemekteyim.

0: onun sesini olabiliyor.
1: Daha yükseltin. Arif Güven.
0: Buradayız.
1: Yayında.
0: Bak şimdi hakikaten söylüyorum. Böyle bir haberimiz vardı. Öncelikle şu ses kaydını bir verelim abi. Dur bakayım neredeydi? Buyur.
2: Arif Ayemler Arif. Lan Arif. 2 haftalığına Tayland'a gidiyoruz. Kısmetse bugün akşam uçuyorum. En üzüldüğüm şey de seni dinlememek. Ama neyse internet ver Allah'tan ki Meiz internetle Tayland'a geçirdi. Tayland'da dinlendireceğim seni Tayland'da. Resim atarım ayaklarımı böyle denize korken.
0: Kurban oldum. Bir, kazasız, belasız, cezasız yolculukların olsun bu bir. Sağlıklı git gel, iyi tatiller olsun. Tayland'da seni dinleyememek kötü diyor. Ben Tayland'a gitsem ben beni dinlemem zaten. Yani açık ve net söylüyorum. Bir, şunu da söyleyelim. Valla bugün seçtiğimiz haberlerden birisiydi. Bak şimdi Tayland deyince direkt o haberi vereceğim. Çünkü stres ve depresyona karşı madem Tayland'a gidiyorsun. Bak rakun terapisi varmış abi. Valla aşırı stres, anksiyete ve depresyon gibi rahatsızlıklara karşı Tayland'da rakun terapisi uygulanmaya başlamış. Rakun terapisi. 1 saat boyunca rakunlarla zaman geçiriyorsun. Bunun için $30 ile $45 ücret ödüyorsun. Dedim ki aman ne kadar güzelmiş bak. Rakun terapisi. Türk erkeklerine Tayland'a gitmek için al bir sebep daha. Yani şimdi... Tabii canım. Rakun terapisi. Bence bu kesin şeydir abi. Rakun night club'tır yani. İyi eğlenceler olsun. Canım ciğerim. Ne diyelim. Şimdi memlekette ne oluyor ne bitiyor. Bu ne? Ya arkadaşım sevgili dostum hakikaten şey diyorum. Benim böyle bir iddiam yok. Ben abi manken falan değilim. Dolayısıyla tip bu. Yani abi işte seni dinledik. Sonra internetten fotoğraflara baktık. Hiç tahmin ettiğimiz gibi değilsin. Yavrum ne yapayım hakikaten söylüyorum şimdi. Ben size zaten oldum olası. Arkadaşlar çok yakışıklıyım falan demiyorum. Beni zifiri karanlıkta bile görseniz bak. Zifiri karanlıkta bile. Ay falan dersiniz yani. Hele sabahları ilk kalktığında tövbe estağfurullah hamile kadın beni görse çocuğunu düşürür o derece yani. Oğlum yıllarca annem beni o da insan yazık diye sevdi yani. Bak tipim kötü demiyorum. Bende tip yok anlatabiliyor muyum yani. Artık hani bununla ilgili de hayal kurmayın canım kardeşim. Selam olsun ama. Evet ne oluyor ne bitiyor. Bu nedir? Başkanın torunu güvenlik kontrolüne takıldı. Sonrasında haber şöyle gidiyor. Antalya'da hangi partiden olduğunu söylemeyeyim canım kardeşim. Belediye başkanının torunu olduğu öğrenilen Muhammed Hamdi Erdi adlı kişi aracını durduran polis ekipleriyle tartıştı. Sonrasında ne olmuş biliyor musunuz? 11 tane polisimiz sürgün yemiş canım kardeşim. Bu dokunulmazlık toruna kadar gidiyor mu ya? Ha? Anlatırım. Alın Gaziantep'te ormanın katledilmesine izin vermeyen orman işletme şefi Ümran Pınar. Gaziantep'te orman işletme şefi olarak görev yapıyormuş Ümran Pınar. Sonrasında İslahiye Belediyesi'nin işlettiği taş ocağını kaçak yolla çalıştığını, limit aşımı yaparak ormanı katlettiğini tespit ediyor. Kim yapıyor bunu? Orman işletme şefi yapıyor. Diyor ki burada kaçak taş ocağı var. Limit aşımı yaparak ormanı da diyor katlediyorlar. Bunu tespit ediyor. Belediye başkanının ve kurum müdürlerinin baskısına direniş gösteriyor. Suç duyurusunda bulunuyor her şeye rağmen. Şimdi ne olmuş? Bu arkadaşımızı biz ışık hızıyla hemen görevden almışız. Ya arkadaş bu ülkede bak bir diyorum ya bir ya bakın sadece bir yazıyla da bir sayıyla da bir. Bir gün böyle bir iyi haber duyalım ya. Bu nedir? Acı bal komasına giren ayı haberi var. Birkaç yani böyle her yerde var da birkaç günden beri önüme çıkıyordu abicim. Hakikaten bu acı bal dediğimiz enteresan bir şeymiş. Bu arkadaşlar ayı arkadaşlar çok yemiş. Görüntülere bakıyorsunuz çok da şirin. Yazık hayvancağız kendinden geçmiş. Hani içim yanıyor hele bir ayran verin deri gibi oturuyor burada. Vallahi. Dün gece geç saatlerde açtım bir izledim. Gece ayıya üzüleceğimi söyleseler vallahi inanmazdım billahi inanmazdım. Bildiğin üzüldüm abi. Çaresizliği nasıl da yüzüne vurmuş ya. Neyse kitle tedavisi yapılmış ayı şu anda iyiymiş. Anlatırız. Bu ara ara hörtlüyor. Düz Dünya Derneği Başkanı diye tövbe yarabbim ya. Bunlar niye bu kadar insanları yoruyorlar ya? Düz Dünya Derneği. Bu dernek başkanı kimseye Allah'ım ya, bak en çok hayalim, fantezim şu abi. Bu dernek başkanı keşke gelse benim buralara, bana bir adres sorsa, diyeceğim ki dümdüz git işte ya. Bir de çocuk daha genç ya. Oğlum daha gençsin lan, git tedavi ol oğlum. Hakikaten söyleyeyim ya. Adam sorsan şehrin dışına çıkmamış, dünya düz diye dernek kurmuş ya. Anlatırız. Buyurun. Milli uçan araba Cezeri Görücü'ye çıktı diye böyle bir haber var. Anlatırız yavrum, bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Şimdi burada bakıyorum, yine ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Ayrılmayın, birazdan burada olacağım.
2: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
3: Ben de buradayım.
4: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum, ben de buradayım.
5: Arif Güven Show.
6: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur, ben de buradayım.
7: Günaydın Arif Güven, İstanbul Pendik'ten Figen, buradayım.
8: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
9: Abilerin bir tanesi Koçköy'den Sibel ben, senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: esküven Showtime.
1: Bayanlar, bayanlar, baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Evet, radyonuzun sesini birazcık daha fazla yükseltin ama önce bayanlar. Malumunuz tabii canım, her zaman bayanlar abi. Bir mekana giriliyorsa önce bayanlar. Koca gemi batıyorsa önce bayanlar. Ama hesap ödemeye geldi mi? Beyler buyurun önden yani. Neyse dur. Şimdi şu habere bir bakalım. Zonguldak'ta bir ATM haznesine kapasitesinden fazla yüklenen paraları yola saçtı. Demiş bu ne be, burada çok fazla para var, alın. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir bankaya ait ATM'nin kapasitesinden fazla para yükleyen bir kişi arkasına bakmadan yoluna devam etti. ATM paraları hazneye çekemeyince geri bıraktı. Yola saçılan paraları görenler durumu ekiplere hemen bildirmişler. Olay gece saatlerinde ilçenin İstasyon Mahallesi'nde bulunan şehirler arası otobüs terminalinde meydana geliyor. İddiaya göre bir bankanın ATM'sine kapasitesinden fazla para yükleyen kişi kimmiş bu zengin arkadaş ya? Paraları tamamen yüklediğini sanıp ATM'nin başından ayrılıyor. Babacım gitmem, beklerim. Kapasite fazlası paraları hazneye çekemeyen ATM paraları geri bırakıyor. Paralar ise ATM'nin önüne saçıldığı yerlere paraların saçıldığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ATM'den yere saçılan paraları toplayarak ilgili birimlere haber verdi. Olayla ilgili tutanak tutuldu. Ben hep söylüyorum ya abicim, böyle şeyler beni niye bulmuyor ya? Mesela o adam abi, fazla para yüklenen adam gittikten sonra pırt diye o paraları benim önüme atsaydı mesela. Şayet benim önüme atsaydı bugün siz sevgili dinleyenler böyle bir haber okuyamayacaksınız çünkü. Çünkü şu böyle bir durum olmayacaktı. Para bulundu haberi olmayacaktı abi. Velhasıl ya ben şey diyorum, Allah'ım niye böyle şeyler beni bulmuyor falan diyorum. Ama sonra diyorum ki oğlum ben beni biliyorum abi. Bak çok param olsa vallahi şımarırım, billahi şımarırım. Yani yalan yok abi. Ben beni biliyorum dolayısıyla. Çok param olsa, çok zengin olsam vallahi şımarırım ya. Ama benimkiler hep böyle masum şımarıklıklar olur vallahi. Öyle çok abartı şeyler yapmam yani. Bir kere evi sürekli abur cuburla doldururum. Hiçbirinde yemem. Al işte şımarıklık yani. Ne bileyim abi, çok param olsa ne yaparım diye düşünüyorum. Nasıl şımarırım diye düşünüyorum. Bu meşale bak çok abi, ben şimdi fakir ruhlu bir adam olarak çok param olsa şu ısırılmış elma model telefonunun en son modelini alırım. Ama şımarmak lazım, kılıfsız kullanırım yani. Ne yapalım biz, şey haberlere bakalım mı yoksa ara veriyor muyuz, nedir ne değildir durummuş, bir söyle şimdi bakayım bir. Evet. Bizim burada ne abi o şey mi, sizin orada mı oldu? Ha bak, Zonguldak Çaycuma selam ol, eyvallah kurban olun, bak onların orada olmuş ama ona denk gelmemiş. Dediğimiz gibi bir vatandaş çok fazla para yükleyince ATM'de bırakıp diye paraları geri saçmış abicim, vay be. Aa haber hemen haber yapsın bunu. Ekonomi modeli sayesinde Türkiye'deki ATM'ler bile paraya doydu falan. Hani böyle. Halka bol bol para veriyor falan. Hani. Kulağa güzel geliyor işte, güzel haber. Ayrılmayın, birazdan burada olacağım.
3: Bütün radyo programları bir yana, sen bir yana Arif Güven. Bence git annene babanı mahkemeye ver. Yeni adın renk olsun. Renk olsun. Herkesin hayatına renk kattın be Arif Güven. Helal sana.

0: Sen yayında.
1: Kaldırabildiğin kadar eğlence.
2: Osi baba, osi baba, osi baba, osi baba, osi baba, osi baba.

0: Selam Arif. Sanayiden malzeme aldığım iş yerine gidiyorum. Antakya'dan selamlar.
1: Şu anda Dilovası'ndan Gebze'ye gidiyorum. Seviliyorsun ağabey.
2: Merhaba Arif Güven. Şu anda Sümerler'den Harbiye'ye doğru gitmekteyim.
3: Selam Arif. TEDAŞ çalışanları olarak şu anda Çanakkale'den Yenice'ye doğru gidiyoruz.
4: Selam Arif. Ben Mert. Bilecik'ten Eskişehir'e taburcu olan annemi almaya gidiyorum. Ve aynı zamanda seni dinliyorum. Çok keyifli bir yolculuk oluyor benim için. Çalışmaların başarılarının devamını diliyorum.
5: Selam Arif abi. Ben Keşan'dan Nadir. Şu anda Keşan'dan çıktım yola. İkinci durak Malkara. Ayrabol'da verdim mola.

0: Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Hey, işini daha fazla

0: Radyo.de. Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montaje. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
3: Arif Güven Showtime.
4: Arif Güven Showtime.
5: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
3: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
7: Selam Arif, Lurgaz'dan Kopçaz'a gidiyorum. Metin ben, iyi yayınlar.
8: Selam Arif abi, yollarda seni keyifle dinliyoruz, iyi yayınlar.
9: Selam Arif abi, iki kafalar gene yollardayız. Mustafa Verda Torlu'dan selamlar. Mustafa Verda
10: Torlu'dan selam Arif, ben Kayseri'den Lozgat'a gidiyorum.
11: Selam Arif, Gebze'den...

0: Alkışla bizi Sebastian. Şimdi ne oluyor da bitiyor? Şöyle bir tatlı tepesim olsun. Canım kardeşim, bakabildiniz mi, gördünüz mü, denk geldi mi bilmiyorum ama acı bal yiyen ve bayılan ayının halleri gülümsetti. Yavrum bir ayı bu kadar mı tatlı olur ya? Bak hep söylüyorum, ayılar dünyanın en utangaç hayvanıymış. Biliyorsunuz değil mi sevgili dinleyenler? Vallahi söylüyorum. Sen onu bizzat görmediğin sürece o da seni görmemezlikten geliyormuş. Ya bir nevi eski sevgili gibi düşün yani. Tabii canım, o da seni gördüğü zaman görmemezlikten geliyor ya. Velhasıl dur hikayeye bakalım. Düzce'nin Yığılca ilçesinde acı bal üretimi yapan arıcıların kovanlarındaki balı yiyen arı bayıldı. Bildiğin bayılmış abi. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince alınan ayı kamyonetin kasasına konulurken ayakta duramayan ayının halleri gülümsetti. Oğlum ayının görüntülerine baktım. Dedim oğlum işte Arif Güven bazı akşamlarda sen yani ayakta duramıyor ya. Olay Çığılca ilçesi Karakaş köyünde meydana geldi. Ormanda acı bal üretimi yapan arıcılar kovanların yanında baygın bir ayı olduğunu, kovanların da parçalandığını fark etti. Bunun üzerine ayının fazla bal yediği için bayıldığı tahmin edilmiş. Durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne haber vermişler. Baygın ayı görevliler tarafından Orman İşletme Müdürlüğü aracına alındı. Ayıyı kamyonet kasasına koyan arıcılar az yedin balı, bal tuttu seni. Bal tutsaydı diye böyle konuşuyorlar ayıyla. Ayı kendinden geçmiş ama yani. Bal tuttuysa diyor birazdan canlanır diyor, bize saldırır diyor mesela. Kamyonetin kasasında oturan ayının halleri ise gülümsetti. Kontrolden geçirilen ayı ormana bırakıldı. Kendisine gelmesinin ardından da gözden kaybolmuş. Hakikaten şey diyorum, dün akşam saatlerinde böyle bir internette gezerken denk geldi bana. Dedim bu nedir ya, hakikaten şey diyorum ya, adamın az yedin şu balığı demesi ayrı. Ayının öyle bir oturuşu var ki içim yanıyor, hele bana bir ayran verin der gibi duruyor böyle. Dedim oğlum şimdi üzüldüm de hayvanın haline, çok teşekkürmüş ama gece gece dedim bir ayıya üzüleceğim hiç aklıma gelmezdi. Yani bildiğim bir çaresizlik var yani. Şimdi bu acı bal muhabbeti dedik neymiş ki? Bununla ilgili bak ekstra bir bilgi var, o da şu. Şimdi ayının işte baldan dolayı kafa bulması bir şey değil. Koca bir ordu perişan olmuş bu bal yüzünden, biliyor musunuz? Vallahi söylüyorum. Bakın sizler için araştırdım. Araştırmacı radyocunuz ben Arif Güven. Gülme oğlum, araştırmacı gazeteci diye bir şey var. Araştırmacı radyocu olsun. Koca bir ordu perişan olmuş. Bak şimdi Doğu Karadeniz'de deli bal denilen bir çay kaşığından fazlası adamı perişan eden bir balmış bu. Düzce ormanlarında da komar ağacı veya aynı familyadan toksit çiçekli ağaçlarda olması normalmiş. Bu balın en ilginç hikayesi ise şöyle derler. Milattan 1-2 yüzyıl önce Roma ordusu Karadeniz'e geliyor. Amaçları bölgedeki kral olan 6. Mihridat'ı devirip orayı kontrol altına almak. Fakat Epator lakaplı olan komutanı devirmek bir yana, Roma ordusunun çoğu kılıçtan geçirilmiş. Sebebi de şu, yol kenarına konmuş bu ballarmış abi. Hele ki derler ki kestane işte balıyla karıştırınca çok lezzetli ve çok tehlikeli de oluyormuş. Velhasıl bunlar abi balları koymuşlar, bu balları. Ayıyı bayıltan balı. Bunlar da balı görünce yemişler yemişler. Baygın Roma ordusunun sonu öyle olmuş abi yani. Öyle bir balmış yani. Dedik vay be. Neyse, hayvan düzelmiş, en azından güzel olan bu. Şimdi birazdan günün konusunu vereceğim. Günün konusunu vermek için de babacığım neredeydi dur bakayım. Şöyle bir haber vardı buradan yola çıkarak. Haberi önce bir bulmam lazım. Ha bulduk. Sırtında saatlerce çay tepsisi taşıyabiliyor. Mıknatıs adam diye böyle bir haber vermişler. Dedik bu nedir ya? Bakın bir de Türkiye'den süper kahraman çıkmıyor diyorsunuz. Çıkmış işte. Çıkmış. Mıknatıs adamımız varmış bize. İzmir'in Konak ilçesinde Basmali semtinde otel işletiyormuş. Bu arkadaş 69 yaşında. Yaklaşık 35 yıl önce vücudunun belirli bölgelerinde metalleri mıknatıs gibi çektiğini fark etmiş. Aslanın göğsüne ve sırtına yapıştırdığı metal, kaşık, kase. Bu zaten hani yeteneksizsinize de bir ara böyle bir abi çıkmıştı, hatırlıyor musunuz? Hatta çocuğu soymaya çalışıyordu. Çocuk soyunmak istemiyordu. Soyun soyun diyordu. Velhasıl bu arkadaşın da böyle bir özelliği varmış. Şimdi ben dedim ki bu haberi görünce dedim oğlum bu tarz haberler en son Saadettin Tek Soy'la beraber bitti zannediyordum. Bitmemiş. Velhasıl abi sırtında tepsiyi taşıyabiliyormuş. Dedim o da bir şey mi oğlum? Ben sırtımda bıçak taşıyorum yıllardır yani. Velhasıl abinin böyle bir özelliği var. Şimdi buradan yola çıkarak ben de size sormak istiyorum. Sevgili dinleyenler, kendi vücudunuzda mı olsun, artık hani genel anlamda insan vücudunda mı olsun bilmiyorum ama ne gibi özelliklerinizin olmasını isterdiniz? Evet abi, insan vücudunda olması istenen özellikler. Abi keşke şöyle bir şey olsaydı dediğiniz ne var mesela? Hani böyle bir uyku modumuz olsa, yatıyorsun yorgunsun bir türlü uyuyamıyorsun mesela, tak diye düğmeye bassan şak diye uyusan, bütün böyle fonksiyonlar, bütün abi bir tuşla bütün sistemi kapatabilsen ne güzel olur değil mi? Günün konusu bu olsun. 0530-071-4355. Abi keşke vücudumuzda böyle bir özellik olsaydı dediğiniz acep ne varsa yazın. Bak abi, sırtında çay tepsisi taşıyabiliyor. E güzel abi, ben sırtımda yıllardır kaç bıçakla geziyorum belli değil yani. Anlaştık. Ayrılmayınız. Kurban olduğum sebep hala buradayız.
1: Selam Canciğer, Bergama'dan takipteyiz.
2: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
3: Arif Güven, Show'da.
4: Merhaba Arif Güven, ben İnegöl'den İknur. Ben de buradayım.
5: Arif'im, ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işler.
6: Selam Arif Güven, Laburgaz'dan biyotek olarak ben Hayriye İkizler.
7: Ben Merve.
8: Ben Cansu.
9: Ben Büşra.
10: Ben Aslı.
11: Ben Tuğçe.
12: Ben Şennur.
6: Seni dinlemekteyiz.

0: Hétkőn.
1: Sevgili dinleyenler, havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Buyurunuz, şu haberi bir aradan çıkartalım. Düz Dünya Derneği Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu derneğe davet etmiş. Arkadaş, hakikaten söylüyorum, millet abi Tesla ile uğraşıyor, millet de bileyim abi Starlink ile uğraşıyor. Bu hala dünya düz diye tutturmuş abicim. Yani biz de abi hakikaten söylüyorum, yani mecbur bu haberlere bakmaya. Her gün yeni bir çatlakla uğraşıyoruz yani. Arkadaşın iddiası bu. Dünya düz diyor abicim. Dediğim gibi inşallah bir gün bir yerde bana denk gelir, adres sorar, diyeceğim ki dümdüz git abi. Dümdüz git yani. Adam şehrin dışına çıkmamış. Dünya düz derneği kurmuş. Bir de dernek kurmuş ya. Ay ay. Ne diyeceksin ya? Vallahi bazen böyle diyorum, herhalde bizde makara geçiyor bunlar. Yani dalga geçiyorlar abi. Yavrum, dünya düz olabilir mi? Bir, bunu senden niye saklayalım? İki, dernek var, üyeleri var. Bir de derneğin başkanı var işte, bu arkadaş yani. Oy oş, bu nedir? Şimdi bana diyeceksiniz ki abi yine bir dilenci haberi buldun mu? Yavrum, ne yapayım, hakikaten söylüyorum. Bak, üzerinden 16 bin lira çıkan dilenci demiş ki bunlar benim engelli maaşım demiş ya. Bursa'da zabıta ekipleri tarafından dilenirken yakalanan 65 yaşındaki Ahmet Yen'in üzerinden 16.110 lira para çıkıyor abi. Demiş ki ben engelliyim, bunlar benim engelli maaşım diyen Ahmet Yen'e Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesilmiş. Al bak, döviz bürosu gibi dilenci. Üzerinden 15 farklı birimde para çıktı. Hakikaten bu nedir ya? Dilenirken yakalanan Ahmet Yen'in üst aramasında 16.112 lira çıktı. Aynı zamanda 3 tane tornavida, 3 tane bıçak, 3 tane de para çantası çıkmış. Oğlum hakikaten söylüyorum ya. Yaz Google'a, nasıl dilenci olurum ben? Dilencilik nasıl yapılır? Dilenirken en çok söylenen sözler. Allah rızası için. Ha? Peki ne demiş bu arkadaş? Ben garibanım, dışarıda yaşıyorum. Doktor bey bana rapor yazdı. O yüzden bana engelli parası veriyorlar. Engelli maaşımı çalmasınlar diye yanımda taşıyorum. Ben bu paraları dilenerek kazansaydım Allah 1000 defa çarpsın beni demiş. Valla keşke çarpsa da sen de milleti çarpmaktan vazgeçsen yani. Bir de rahatlar yani. Ben yalnız yaşıyorum. Kimse bana yemek vermiyor. O yüzden yanımdaki bıçaklar, meyve ve işte ekmek kesiyorum demiş. Diğer tornavidayla da bisikletimi tamir ediyorum dedi. Her şeyde bir kut bulmuş abicim. Oy oy. Geçelim. Sıkılıyoruz. Sıkıldığımız zaman da malumunuz günün konusunu veriyoruz. Bütün de dostlarımıza şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Canım kardeşim, böyle bir haberimiz vardı. Sırtında saatlerce çay tepsisi taşıyabiliyor. Mıknatıs adam diye böyle bir kahramanımız varmış bizim. Tabii canım. Velhasıl bozuk para abinin işte vücudunda metal kaşık vücudunda duruyor. Tepsi duruyor. Kase duruyor. Dedik bunun bir özelliği anladığımız kadarıyla. Sonra buradan yola çıkarak sorduk dostlarımıza. Dedik ki sevgili dinleyenler, sizin abi hani abi keşke vücudumuzun böyle bir özelliği olsaydı dediğiniz, aklınızdan geçirdiğiniz ne var, bunu konuşalım dedik. 0530 071 4355, malumunuz Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Şimdi az önceki dilenci haberiyle ilgili de Nevzat'ım yollamış. Arif, sen bu dilensen derneğini kur. Evet ya, dilensen derneği kuracağım abi. Sendika başkanı da sen ol. Biz de senin üyelerin olalım. Evet abi. Dilensen sendikamızın adı budur. Yapacağım yapacağım o işi. Hakikaten ya. Sürekli böyle hırs işte, bu kadar para çıktı dilencinin üzerinden, bu kadar para çıktı dedikleri işte. Kendimi sorguluyorum, diyorum oğlum ben mi bir yerde bir hata yapıyorum. Gelip burada 2-3 saat program yapmak yerine 2-3 saat camide dilensem daha mı iyi? Mesaj yollayan bütün dostlarımıza teşekkürler. Günün konusuyla alakalı bütün mesajlar da birazdan okunacaktır. Şimdi çatlayan dudakları ıslatmak, yepyeni mevzular bulmak, hatta ve hatta sizden gelen mesajlara ses olmak üzere minicik bir mola. Moladan sonra buradayım. Olabiliyorsa sakın bir yere ayrılma.
2: Selam Arif, Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
3: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben. Allah'a emanet ol.
4: Yalova'dan Emine ben. Buradayım.
0: Arif Güven Show Time. Ben Manavgat'tan Bay Çiko. Sana çok teşekkür ediyorum.
4: Selamünaleyküm Arif abi. Giresungöra'dan Mehmet. Ben de buradayım abi.
5: Merhaba Arif abi. Ben Karpuz'dan Erdem. Merak etme ben de buradayım abi.
6: Selam Arif abi. Ben Hatay'dan Ebrar. Ben de buradayım.
7: Selam. Kırklareli'nden İstanbul'da seyrediyorum. Zeynep ben. İyi yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum. Enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın.

0: Ali Fadiyaman'dan Hasan ben. Öğrenci servisi yapıyorum. Çocuklarla okula gidiyorum. Çocuklarla okula gidiyorum.
1: Şarköy'den Tekirdağ merkeze gidiyoruz. Yola çıkmadan önce Arif Güven Show Time'ı izleyeceğiz, seyredeceğiz diye keyifle yola çıktık. Sana iyi yayınlar Arifciğim.
2: İyi yayınlar. İyi yayınlar. Antakya'dan İskenderun'a yoldayız.

0: Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
6: Hey, işini daha fazla

0: Insta.de Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montaje. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
7: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
5: Arif

0: Görele ben takipteyim.
1: Selam Arif Güven.
2: Selam Arif Güven.
1: İnegöl'den takipteyim.
3: Selam Arif. Söğüt'ten takipteyiz.
4: Selam Arif Güven. Seni her gün Hollanda'dan takip ediyorum.
5: Şu an kamyonun direksiyonundan dinliyorum abi. Keşan'dan Özgür.
6: Abi selamünaleyküm. Bozdoğan'dan sevgiler saygılar. Selamlar herkese.

0: beyler, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Yolu da açın abi. Arif Güven yayında. Verin alkışı. Buradayız. Sevgili dinleyenler, çok çok teşekkür ediyoruz bütün klavye kahramanı arkadaşlarımıza. Bakalım neler yollamışlar. Günün konusu buydu. Abi keşke insan vücudunda böyle bir özellik olsa dediğiniz acep ne var diye sorduk. Bakalım bakalım bakalım. Oy maşallah. Karbon kemik yapısı kırılma ve hafiflik sağlar diye düşünüyorum abi. Enteresan, hakikaten söylüyorum ha. Enerji depolama seçeneklerimiz olsaydı. Enerjiyi yağ olarak depolama kötü performans veriyor abi. Doğru söylüyorsun. Bakalım. Uykudan bağımsız olmayı isterdim. Uykuyla geçirdiğimiz her saati senin gibi kayıp olarak görüyorum abi. Eyvallah canım kardeşim. Kesinlikle uykusuzluk ve açlık çekmeyen bir beden olsaydı abi. Doğru söylüyorsun. Düşünsene ne kadar güzel ya. Hiç acıkmıyorsun, hiç uykun gelmiyor. Vallahi tam benlik hayatmış ha. Gece görüşü ve gereksiz kılların saniyeler içerisinde vücuttan atılabilme özelliği olsaydı abi. İstenmeyen kıl. Buyurun. Yalan söyleyen insanları anında belirleme özelliğimiz olsaydı. Tabii canım. Barkod gibi bir şeyimiz olsaydı ve parfümü okutarak doğru kokumuzu bulabilseydik. Allah Allah. Bir daha dur bakayım. Barkod gibi bir şeyimiz olsaydı parfümü okutarak doğru kokumuzu bulabilseydik. İlginç. İnsan vücudunda ne gibi özellikler olsaydı bakalım. Her dilde çeviri yapan bir dilimiz olsaydı. Güzel fikir. Nereye gidersen abi, şu hayvanlar ne kadar şanslı ya. Sen sallıyorum bak şimdi. Elin abi İngilizce geliyor. İngilizce bilmiyorsan ne yapıyorsun? Konuşamıyorsun. Hayvanlarda bu dil yok işte ya. Ne kadar güzel. Getir abi İngiltere'den bir kedi getir Türkiye'ye. 5 dakika sonra miyav miyav. İstediğimiz an tık diye kafayı koyar koymaz uyuyabilme özelliğimiz olsaydı abi. Sabah alarm çalınca hemen kalkabilmek için bir özellik isterdim. Çok acı çekiyorum kalkarken, hem de çok demiş ya. Susturma butonu olsaydı. Bazen kendi kendime susturma, bazen de boş konuşanları susturma. Organların yenilenme özelliği olmasını isterdim abi. Bu sefer de ölüm oranlarının azalmasıyla dünya nüfusu patlama noktasına gelirdi. Hiç gerek yokmuş, şimdi karar verdim diyor. Bu ne? Derya yollamış. İstediğimiz zaman istediğimiz insanların konuşmalarını onlar anlamadan beynimizde sessize alabilsek ya da hızlandırabilsek keşke. Hemen derdi neymiş, ne istiyormuş anlar, kurtuluveririz. Doğru söylüyor. Buyur. Kullanma kılavuzu olan beyin ama diyor, kullanma kılavuzu videolu olsun çünkü hiç kimse okumaz. Kullanma kılavuzu olan bir beyin. İnsan vücudunda keşke vücudumuz böyle olsaydı dediğiniz acep ne var? Kafayı boşa alma butonu olsaydı abi. Hani sinir, stres ve her şeyi görmezden gelmeyi sağlayacak bir buton. Yeri gelince boşa alacaksın. Eyvallah, güzelmiş. Bak bu da enteresan. Abi diyor ki keşke gözlerimiz zoom yapabilse. Evet ya. Upuzun ucu dışarıya doğru kıvrılan ve denge yeteneğimizi geliştiren bir kuyruğumuz olsaydı abi. Buyurun. Uyku ayarlama opsiyonu. Mesela diyor ki yatağa giriyorsun. 5 saatlik uykuyu alıyorsan yavaşça sızıyorsun. Süre dolunca zınk diye uyanıyorsun. Evet, olurdu ya. Kopan uzuvların ya da geri dönüşümsüz hasar gören dokuların kendini saniyeler içerisinde yenileme özelliğimiz olsaydı abi. Evet. Bu kuyruk isteyen arkadaşlar ne kadar çok ya. Kullanımdan öte çok önemli bir özelliği kriter olarak kesin. Büyük olanlarımız. Şimdi kötü bir şey yazmışsınızdır diye ödüm kopuyor da. Bu anında uyku çok fazla geliyor. Anında uyku olsa çok iyi olurdu. 8 saat uyku uyuyacağız, 2 saat yatakta dönerek geçiyor. Fiziksel olarak hareket edemiyorsan gözleri böyle 1 dakika kapalı tutunca eyvallah. Yemeden, içmeden, hatta diyor ki tuvalete bile gitmeden, uyumadan yaşanabilecek bir ortam olsaydı. Sevgili dinleyenler, günün konusu malumunuz bariz bellidir. Bütün de klavye kahraman arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Sultan Gazi'den Emre Ben abi keşke resetleme düğmesi olsaydı. Evet ya, vücudunuzu resetleyebilseydik yani. Kendimi başkalarının gözünden görmek isterdim. Bu da olabilir, doğru. Ayrılmayın canım kardeşim, çünkü daha bir dünya mesajımız var.
1: Arif merhaba. İzmir'den Ayşe, ben de buradayım.
2: Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail, ben de buradayım.
3: Arif abi selam, biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz, biz de buradayız.
4: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
5: Arif abi merhaba, ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz, ben de buradayım.

0: Kükren Show.
1: Buradayız.
0: Buyurunuz, insan vücudunda olmasını istediğiniz bir özellik ne olsa. Abi kanatlarımız olsa iyi olmaz mıydı? Olabilir, evet, uçardık abi. Saç, kaş, bıyık haricinde kılsız bir vücut isterdik abi. Eyvallah yavrum. Çok affedersiniz de. Keşke diyor para şey yapabilseydik, yani pisleyebilseydik, öyle söyleyeyim yani. Aşk duyguları da kapatan bir tuş olsaydı abi. Gerekli gereksiz insanlara aşık olmasaydık, bilemem yavrum. Gözümle konuşmak istiyorum, özür dilerim bir tanem. Çok yıprattım, çok yordum ama barışmak istemiyorum. Gözlerle anlaşabilseydik diyor, gözlerle konuşsaydık yani. İnsan vücudunda olması istenen bir özellik bakayım. Elimi uzattığımda oturduğum yerden nereye kadar gitmesini istiyorsam uzayabilseydi. Sallıyorum, yatıyorsun, uzatıyorsun, uzatıyorsun. Televizyonun yanından abi kumandayı alıyorsun, geri geliyorsun. İstediğim an uyuyabilmek. Yani kapama düğmesi gibi bir şey olsa iyi olurdu. Bazen yorgun oluyorsun. 30 dakika uyumak istersin ama o kadar uyumak için eyvallah 45 dakika yatağın etrafında dönüyorsun diyor. Şu uyku muhabbeti artık gelmesin. Değişik olanları seçelim bakalım. İstemediğim anıları anında silebilseydik abi. İstediğimiz rüyayı görebilseydik. Evet, bu da güzel. Silme özelliği bayağı yararlı olurdu. Hatıraları, acıları, dizileri, kitapları falan unutabilseydik. Tövbe yarabbi, herkesin derdi başka. Öpüşme sırasını, öpüşme diyorum, anlayın, uzatabilseydik demiş ya. Rüyaları seçebilseydik abi, olabilir. Bakalım, daha okunmamış 55 adet mesajımız var. Canım kardeşim, artık mümkünse yeterli diyelim ya. Bak kanat diyor, kanatlarımız olsaydı keşke. Evet ya. Kilomuzu, boyumuzu istediğimiz ölçülerde ayarlayabilseydik. Tabii giriyorsun, diyorsun ki bugün boyum şu olsun, bugün kilom şu olsun. Güzelmiş abi. Tövbe yarabbim ya. İki tane mesanemiz olsaydı diyor. Çünkü iki böbreğe tek mesane hiç adil değil. Yavrum ya. Reset tuşu abi, reset tuşu. Evet, geldi. Hayata istediğim zaman alkollü içmişim gibi bakabilseydim keşke. Böyle bir özelliğim olsaydı muhtemelen dünyanın en mutlu insanı ben olurdum abi. Eyvallah kardeşim benim. Huzur bulma butonumuz olsaydı. Kafan attı, acayip sinirli, stres sahibi misin? Tak, huzur bulma butonunu emrinde diyor. Hatta iki adet alana bir adet uyku uyuma butonunda hediye. Rüyaları kaydetme özelliğimiz olsaydı. Her sabah uyanır uyanmaz rüyalarımı not almaktan bıktım. Bir de bazılarını hatırlamıyorum, çok canım sıkılıyor demiş. Derde bak, baldan tatlı. El parmak ucunda bir adet gözümüz olsaydı. Sebebi de şu. Bak diyor ki konserlerde falan çok işe yarardı. Hani elini havaya kaldırıyorsun abicim. Gece görüşü olsaydı, 8 saatte şarj olan organizma yerine 1 saatte tamam olmak. Ömrün 3'te 1'ini uyuyoruz diyor. Evet doğru, bu uykuyla ilgili. Gelişebilir zekamız olsaydı abi. Var zaten oğlum. Yüksek hareket kabiliyetimiz olsaydı. 7 saat ses ve görüntü kaydı yapabilseydik keşke vücudumuz. Evet ya, 7 saat ses ve görüntü kaydı. Güzel. Buyurun, ağrı kesici butonu olsaydı. Sallıyorum, bir yerin ağrıyor, acıyor. Tak basıyorsun, ağrı gitti abi. Ne güzelmiş ya. İskelet yapısının hiçbir zaman bozulmaması, bel ağrısı, eklem ağrısı, diz ağrısı gibi şeylerin ömür boyu yaşanmamasını isterdim. Buyurun, su altında balıklar gibi nefes alıp sınırsız süre kalabilseydik abi, ne güzel olurdu. Gözlerimiz ömür boyu hiç bozulmasaydı. Tıkla, arkadaşın gözlüklü bir fotoğrafı var. Keşke vücudumuzdan hiç kıl çıkmasaydı abi. Gözlerimiz bozulmasaydı. Bu rüyalarımızı kaydedebilseydik geldi. Gelişmekle ilgili kötü hatıraları silebilmek isterdim. Çöp kutusu işlevi gören bir bilinçaltını tamamen temizleyebilmek isterdim. Güzel. İnsanların benim arkamdan çevirdikleri işleri görmek için tam arkamda bir göz daha olsun isterdim. Gece görüşü yine gelmiş. kırmayan, deforme olmayan bir omurga sistemi isterdim abi. Uçma mekanizması olsun isterdim abi. Herkes uçmaya pek bir niyetli. Kanatlarım olmadan uçmak isterdim yazmış biri. Bir saatte şarj olma özelliği. Yani bir saatlik uykunun 23 saat yetmesi. Evet canım kardeşim, kurban olduklarım. Vallahi... Ha bak bu çok güzelmiş ya. Diyor ki keşke hani bilgisayarlarda bunu yapabiliyoruz ya, insanlarda da bu olsaydı. Sağa tıklayıp özellikleri görebilseydik. Evet ya, yeni birisiyle tanıştın abi, tak sağa tıklıyorsun, özelliklerini görüyorsun, diyorsun bu dandik ya da bu diyorsun iyi. Anlatabildim mi? Güzel. Ayrılmayınız, sebep buradayız.
2: Antalya Manavgat'tayız, okula gidiyoruz. Mural abinin servisindeyiz, biz de buradayız Arif abi.
3: Arif abim, Zeburgazlıyım, Çanakkale'de okuyorum. Şu an Çanakkale'deyim. Oya ben seni dinliyorum. İyi yayınlar, seni çok seviyoruz.
4: Günaydın Arif abi. Balıkesir Fırhaniye'den ben de buradayım.
5: Bu korna senin için Arif Güven. Menemen Elvacı'dan, otoban yolu çantiyesinden İlkay. Bu da senin için gelsin.
6: Arif, seni dinlerken toprak küçükleri gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi zengeler alıp herkes dışarı çıkacak.
7: Arif abi, ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Trafikte küçük bir kaza büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
6: Hey, işini daha fazla

0: radyo.de. Radyo merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montage GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek

0: Belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
7: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
5: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
9: Selam Arif Güven, Nazil'den takipteyiz.
10: Takipteyiz hocam.
11: Selam Arif, Manavgat'tayım, işe gidiyorum, takipteyim.
12: Selamun aleyküm Arif, Biga dinlemede.
13: Hatay'dan, kuaförden seni dinliyoruz.
14: İstanbul Pendik'ten seni takipteyiz ha, haberin olsun.
15: Kırklareli Lüleburgaz'dan Uğur ben, her zaman takipteyim.

0: Mesajlar. Bütün dostlarımıza çok çok teşekkürler. Bakalım gözlerimizi fotoğraf makinesi gibi kullanabilseydik çok isterdim diyor. İyi bir fotoğraf uğruna anın tadını kaçırma derdimiz olmazdı. Eyvallah canım kardeşim benim. Uşak'tan selamlar abi. 2 yıldır severek dinliyoruz. Allah razı olsun. Biz de zaten severek yapıyoruz bu işi. Tabii canım sevgimi katıyorum. Buyurun. Arif Güven gibi tokken bile yemek yeme özelliğimiz olsaydı. Örneğin lahmacun arası Adana demiş ya. Eyvallah canım kardeşim. Yaz gelince vücudumuzu serin tutan, kış gelince sıcak tutan bir buton olsaydı. Güzel, hakikaten iyi. Nefret ettiğim insanları bir parmak şıklatmayla şu dünyadan cehenneme gönderebilseydim. İyi. 24 saat olan günün 26 saatini çalışıyoruz, yine yetmiyor. Keşke 30 saat olsa bir gün. Ne yapıyorsun ya? Direkt beyne müdahale edebileceğimiz bir giriş olsaydı. Keşke diyor hayatı Matrix tadında yaşasaydık. Bir şeyi öğrenmek için saatlerimizi hatta yıllarımızı vermesek. Keşke her şey tek tuşla yüklenebilse. Evet ya Matrix. Buyurun. Sadece düşünce gücüyle tüy dökebilmek isterdim abi. Denize mi gireceksin? Zap diyor hemen tüyleri döktük işte. Tertemiz. İnsan vücudunda keşke böyle bir özellik olsaydı dediğiniz acep ne var? Diyor ki açma kapama düğmesi olsaydı. Misal sinirlendin mi? Kapat düğmelerini 3-5 dakika bekle yeniden aç. Oldu işte diyor. Bunun dışında kayıt düğmesi olmalı. Görsel ve işitsel anıları kayıt altına almalı. Şak diye izleyebilmelisin, duyabilmelisin. Evet. Bizde de Bluetooth olsaydı abi. İstediğimize bağlanıp istediğimizde bağlantıyı kesebilseydik. İstediğimiz insanla bağlantıyı kesiyoruz. Güzel. Çok utanınca, üzülünce, kızınca karşımızdaki insana bunu yüzünden okuyamanın ifadelerini diyor. Anlamadım yavrum ya. Cinsiyet değiştirme butonumuz olsaydı abi diyor. Allah Allah. Bir kez değil, her istediğimizde. Bir tane daha öyle şey vardı. Yerine göre, aha bak. Diyor ki, yerine göre erkek olabilme butonu olsaydı, duruma göre erkek oluyorsun, duruma göre bayan oluyorsun. Uçabilme olsaydı bu çok fazla geliyor. Vücuttaki hastalıkların yok edilebilmesi olsaydı abi. Tek tuşla temizliyorsun her şeyi. Güzel. Su altında nefes alabilseydik çok isterdim diyor. Gece görüş modu, uyku modu, güç tasarruf modu, yüksek performans modu. Kısacası çoğu Android'te bulunan özellikler bizde de olsaydı abi. Eyvallah canım kardeşim. Keşke sürekli vücudumuz kendi kendini yenileseydi. Yaşlılık ve ölümler bu sayede ortadan kalkardı. Bak bu da güzel. Bazı insanlarla hiç yaşamamış gibi, hiç tanımamış gibi onları unutmak isterdim ve öyle bir buton olsaydı. Düşün abi diyorsun ki bu tamam çöpmüş, bir çöp kutusu var beyninde tap diye oraya atıyorsun abi. Benim iki ele iki kola arkada iki göze daha ihtiyacım var abi. Valla fazla olan olmayacağı için fazla olan versin diyeceğim de yok yani. Bir şey ararken mesela evin içinde bir şey kaybettin ara butonu olsaydı abi. Kanat ya da sinir uçlarının kendilerini yenilemesini isterdik demiş. Ayaklarımızın altından fişek çıksaydı. Oğlum bu ne biçim ya? Rich Rich değil mi bu ya? İlham kaynağı Rich Rich belli. Fişek çıksaydı ayaklarımızın altından bu sayede dilediğimiz yere giderdik. Trafikten de kurtulmuş olurduk. Eyvallah. Zihin okuyabilmek isterdim abi. Zihin açma ve kapama düğmesi de olsun isterdim. Kesinlikle uçmak. Başka bir şeye gerek yok bence demiş Rıfat'ım. 6 saat ses ve görüntü kaydı yapsaydı vücudumuz. Evet olabilirdi. Sonsuz dinçlik tabii ki de. Uyku her günün 8-10 saatini çalıyor. İnsanlar normal kabul ediyor artık bunu demiş. Evet ya hiç uyumasaydık ne güzel olurdu. Ben severdim valla. Benzeri olanları okumuyorum. Bilginiz olsun gençlik. Keşke 15 metre zıplama özelliğimiz olsaydı abi. Niye zıplıyorsun oğlum? Suyun altında nefes alabilseydik. Bir nedenle kaybedilen herhangi bir organı yeniden oluşturabilseydik. mümkünse zoom yapabilseydik. Rüyalarımıza hükmedebilseydik keşke. Tüm duyuları isteğe bağlı açıp kapatabilseydik keşke. Evet. Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım. Vallahi dediğimiz gibi artık daha yollamayınız. Bir parti daha bakacağız. Sonrası biliyorsunuz yazıyor. Ondan sonra da artık final. Ama şimdi minicik bir mola.
1: Ustacığım, ben limanlarda konteyner taşımacılığı yapıyorum. Bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım, tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG'ci diyor ki oğlum limanın girişin yok lan senin diyor. Usta, bize kafayı yedirttin sen, kafayı.
2: Arif abi, ben de buradayım demek istiyorum sana. Ama ben her yerdeyim abi, 48 tane il gezdim. 48'inde de sen vardın. Sen de her yerdesin, ben de her yerde. Kurban oldum, bayılıyorum sana. Arif abi, Ankara Kazan'dan dinliyorum. Şu anda radarın önünden geçiyorum ve senin için korna basıyorum.
1: Adam bana baktı be Arif abi. Ceza yiyeceğiz senin yüzünden ha, söyleyeyim.
3: Arif Güven Showtime.

0: FM Showtime.
1: Şimdi son parti şöyle bir mesajlara bakalım. Abi hayret, herkes mutant olmak istiyor ya. X-Men filmindeki gibi ben de X-Men olmak istiyorum o zaman. Eyvallah kardeşim benim. Bakalım ne gibi özelliklerimiz olsun isterdik. Abi görmek istediğimiz, görmek istemediğimiz insanları görünmez yapıp bir daha da görmemek diyor. Evet, olabilir. Bu nedir? Sadece bende olmasını isterdim. Ne? Para basma organı. Organı. İnsan vücudunda ne gibi özellik olsun isterdik? Budur bakalım. İstenmeyen kıllar olmasın yeter. Abi bu kılla ne kadar çok uğraştık ya. Hakikaten söylüyorum. Derimiz renk değiştirseydi abi ne işe yarayacak oğlum? Kılların uzayıp istemediğimiz zaman kaybolması. Daha keskin gözlerimiz olsun isterdim. Zoom olabilme özelliği. Evet. Acıkmaya karşı daha dayanıklı olsaydık keşke. Tamam. Hatırlamak istemediklerimizi hafızadan silmek isterdim. Bak buyur. Ben sadece yiyip yiyip kilo almasam yeter abi diyor. Oo, bir anda abi kırışıklıklar varsa kırışıklıkları bir basıyorsun lap geriliyor orası. Güzel, güzel fikir. Toparlıyoruz artık. Gençlik bakayım. Bütün insanların kediler gibi kılları olsaydı demiş ya. Böylelikle kıl ve tüy alma, kellik gibi sorunlar yaşanmazdı. Evet. Kelliğe kesin çözüm. Ne? Şapka. Herkes her istediği kişinin aklından geçenleri yarım saat ya da 15 dakika bile olsa görebilseydi çok güzel olurdu. Kimin ne mal olduğunu hemen anlardık abi. Daha az yemek yeme ihtiyacımız olsaydı. Bu ne kardeşim diyor. Günde 5 sefer acıkırım bir insan. Hafızanın bir hard disk gibi kayıt yapma özelliği olsaydı. Güzel. Çok var. Birbirinin benzeri olanları es geçiyorum. İşaret parmağımızda bir kamera olsaydı abi. Burnunu kurcalarken için mi göreceksin yani? Diyor ki bak güzelmiş ya. Tırnak boyu parmak boyunu geçince otomatik olarak düşseydi keşke. Kesmekle falan uğraşmasaydık. Evet, iyi fikir. Ben zamanı durdurabilmek isterdim zihinsel bir güçle. Eyvallah. Gerektiği anda kulak ve burundan gelen verileri engelleyebilseydik. Yani koku almıyorsun. Bildiğin etrafında ne konuşuluyorsa duymuyorsun. Şişmanlık diye bir konsept olmamalı abi. Eyvallah. Kanat olmasını isterdim. Böyle diyor, şak kadanak uçabilmek. Lucifer mısın oğlum sen? Şu migren belası olmasa keşke, benim için yeterli demiş ya. Geçmiş olsun. Vücut ısımızı keşke ayarlayabilseydik abi. Eyvallah kardeşim. Kendi modumu kendim seçeceğim lüks bir özellik isterdim. Ne? Kendi modumu kendim seçebileceğim lüks bir özellik isterdim. Buyur. Çekilen dişin yerine teşk ediyor yenisi çıksaydı. Evet, olurdu. İstediğim müziği kulaklık falan olmadan kafamın içinde çalabilseydim keşke. Güzel. Çiçeğim, toparlıyoruz artık. Baya bir mesaj var. Görünmez olmak isterdim abi. Eyvallah. Bak diş gelmiş. Dişler de tıpkı et gibi kendisini yenileyebilme özellikleri olsaydı keşke. Kulaklara su kaçmasını engelleyecek bir kapağımız olsaydı keşke demiş ya. Tabii ki de beyni resetleme tuşu abi. Eyvallah kardeşim. Ben kafamı yastığa koyar koymaz uyuyabilsem yeter benim için diyor. Her organın bir de yedeği olsaydı abi. Format atabilseydik vücudumuza. Bu da güzel fikir. Rüyaların falan ekran görüntüsünü alabilseydik keşke. Uyandığımızda izleyebilseydik. Tamam, bu da gelmişti zaten. Duyguları kapatma tuşumuz olsaydı. Duygusuz bir şekilde yaşasaydık abi. Tamam çiçeğim, tamam. Kalpsiz yaşam isterdim. Kırılmasından bıktım. Ay kurban olurum be. Kırık kalpler sokağı. Sevgili dinleyenler, valla bu kadar yeterli olmuş olsun, malumunuz. Artık böyle bir F5 yapacağız. Memlekette olup bitenleri helal olsun haberinden önce kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Sakın bir yere ayrılmayın.
2: Ülkemizde iyi konuşamayana, merhabını anlatmakta zorluk çekene iki kelimeyi bir araya getiremiyor denir. İki kelimeyi yan yana getirmek aslında zor değil. Fakat iki kelimeyi çakıştırıp çakmak taşı gibi kıvılcım çıkartmak işte o zor. Her defasında bir sihirbaz ustalığı, bir cerrah titizliği, bir saatçi dakikliği sergileme. Tek bir harfle koca bir cümleyi yerinden oynatmak. Koskoca bir programı bir cümleye sıkıştırıp dağdan aşağı yuvarlamak. Arif Güven Showtime. İşte bütün bunları başarıyor.

0: Selam Arif. Edirne Keşan'dan Zeki Örken. İş makinesi operatörüyüm ya. Yeter kardeşim ya, yeter. Allah aşkına yeter ya.
1: Allah aşkına yeter.
0: Karnım ağrıdı gülmekten ya. Yeter Allah aşkına yeter ya.
2: Selam Arif. Seni Adıyaman'dan dinliyoruz. Öğrencilerimle birlikte çok keyifli zaman geçiriyoruz.
3: Arif Güven, her zaman annem beni okula götürünce seni dinliyoruz. Arif Güven, yoldayım.
4: Arif abi, şu anda dingilleri kaldırdık abi. Mersin'e doğru ilerliyoruz, takipteyiz abi.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
7: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
5: Arif Güven Showtime.
8: Radyo merhaba, reklamlar.
9: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
10: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
9: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
11: Hey, işini daha fazla

0: RDE Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montage GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montage. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven, hanımı her gün dinlemiyorum bak, kıymetini bil ha. Samsun'dan sevgiler saygılar, hanımdan çok seni dinliyoruz valla. Hanımdan da bizi dinliyoruz ha, bunu da söyleyelim.
1: Arif Güven Show.
3: Abi Erzincan'dan Ergin ben. Seni kesintisiz dinliyoruz. Sen olmasan günümüz nasıl geçerdi bilmiyorum. İyi ki varsın abi.
4: Selam Arif, süpersin. Ben Karpuz'dan Ferdi. Tarlada goblet çekiyorum, seni dinliyorum. Süpersin, süper.
5: Süpersin, süper.
1: Arif Güven Showtime.

0: Showtime yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Artık bu mesaj bölümünü kapattık biliyorsunuz ki. Dolayısıyla da yazıyor'a geldik. Ne oluyor ne bitiyor? Yazıyor demişken hakikaten benim de çok böyle severek takip ettiğim isimlerden birisidir. Bilenler mutlaka biliyorlar. Candaş Tolga Işık'tan bahsediyorum. Bugün böyle bir tweet atmış, diyor ki bak. Şimdi bir arkadaşı yılın sunucusu ödülünü almış yavrum. Evet abi. Ama işin garip kısmı şu. Yılın sunucusu ödülünü alan bu arkadaş bundan tam 9 gün önce televizyonculuğa başlamış. Ödül törenleri de artık hikaye. Bak diyor ki 9 gün önce televizyonculuğa başlayan bir arkadaşım dün yılın sunucusu ödülünü aldı. Dedik ne güzelmiş ya. Destur yani. Daha fol yok yumurta. 9 gün önce mesleğe başlıyorsun, yılın sunucusu ödülünü veriyorlar. Güzel. Ben de bir şey söyleyeceğim. Eski çalıştığım radyoda şey olmuştum. Ayın elemanı olmuştum valla. İlk dediler böyle bir ayın elemanı seçeceğiz. Her ay birisini seçeceğiz. Dedim güzel. Sonra dediler ki işte valla küçük altın hediye ediyorlardı. Sonra dediler ki ayın elemanını yavrum yarın böyle hepimizin fotoğrafları vardı panoya asacağız dediler. Bir baktım benim fotoğrafım var orada. İlk abi başlar başlamaz ayın elemanı ben seçilmiştim. Dedim ayın elemanı mı seçtiler yoksa ayı eleman mı seçtiler? İlk beni seçtiler. Altını mı aldım vallahi billahi. Şimdi dur. Memlekette olup bitenler dedik haberler. Nerede kaldık yavrum? Çocukları pistten alalım yavrum, bak şimdi düğünler, dernekler, asabiyiz, gerginiz, hava sıcak. Adana'daki düğünde gelin ve damadın yakınlarından en çok siz dans ettiniz kavgası. Bu niye bu abi, oyna işte ya, kafana göre oyna ya. Adana'da yine enteresan bir haberle gündemde. Sokak düğünlerinde kız ve erkek tarafının en çok siz dans ettiniz tartışmasıyla başlayan kavgada sandalyeler havada uçuştu. Anlam veremiyorum ya, vallahi anlam veremiyorum ya. Gerçi hoş. Adana'da çıkan kavgaların yarısı adamların biz Adanalıyız kardeş diye kendi kendilerine gaz vermesi sonucu çıkıyordur bence. Velhasıl yavrum böyle düğünde en çok siz oynadığınız kavgası çıkıyor. İyi, bir şekilde kurtlar dökülmüş yani. Mümkünse dansla, olabilmiyorsa kavgayla bir kurtları dökmek lazım. Bir rahatlamak lazım yani. Tabii. Oy. Ne bakalım bir. Kuyumcunun altın sahtekarlığı kenti ayağa kaldırdı. Diyarbakır'da şikayet üzerine polisin operasyon düzenlediği kuyumcu dükkanında çok sayıda düşük ayarlı sahte altın bulundu. Diyarbakır Saraflar ve Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel, kimse Diyarbakır'ın imajını böyle bozamaz dedi. Ne olmuş abi, hikaye neymiş yani? Olay Bağlar ilçesi Emek Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geliyor. Bölgede yaşayanlar düşük ayarlı sahte altın satıyor diyerek polise şikayette bulunmuş. Geçelim. Buyurun. Çalınır korkusuyla yanında taşıdığı 200 bin lira altını, 200 bin liralık altını pazarda çaldırmış ya. Ya arkadaşlar ben anlam veremiyorum ya. Bu hakikaten söylüyorum ya, bir banka denilen bir şey var, koy oraya ya anlamıyorum ki ya. Bursa'da çiçek yurda gül, evine hırsız girer korkusuyla altınlarını yanında taşıdığı çantası pazarda alışveriş yaparken çalındı. Yaklaşık 200 bin liralık altının çalındığını belirten yurda gül, o altınlar bizim her şeyimizdi, o günden sonra panik atak oldum demiş. Vallahi artık panik olma, atak ol yani. Abi 200 bin liralık altın var yanında ve ben onunla geziyorum. Şaka gibi değil mi ya? Çok hakikaten sağlam cesaret ya. İlginç. Buyurunuz. Bahçesinden mısır çalan 3 kızı, 3 kız çocuğunu tekme tokat dövdü. Allah akıl fikir ihsan eyle ya. Bolu'da Erdal Y. 55 yaşında villasının bahçesinden 3 tane mısır alan kız çocuğunu tekme tokatla yumrukladı. 3 çocuk hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan Erdal Y. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 3 tane mısır ya. Çocuklar bak, 3'ü de 12 yaşında. Olay Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Tuana B. 12. Emine Su 12. Fatma Ö 12. Evlerine yakın bölgede dolaştıkları sırada bir villanın bahçesinde ekili olan mısırları görüyorlar. Canları mısır çeken 3 kız çocuğu Erdal Y'nin eşinden izin aldıktan sonra birer adet mısır alıp daha sonra da oyun parkına gidiyorlar. Çocuklar mısırları yedikleri sırada Erdal Y aracıyla park edip 3 kız çocuğunu tekme ve yumruklarla dövüyor. Bu deli. Bu bildiğin deli. Ama dışarıda. aile şikayetçi oldu. Darp raporu alınan çocuklar aileleriyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Kimsenin çocuğu yaşamasın bizim yaşadıklarımızı diyor çocuklar. Çocuklar bak rüyasına giriyormuş, korkuyorlarmış. Bu ne vicdansızlık ya? 3 tane mısır villa bahsediyor. Demek ki param var, pulum var arkadaş. Delirmişsin ya. Allah'ım şu insanlardan bizi uzak. Hakikaten ya o kadar bak şimdi yıllar geçtikçe çok keyifli bir dua haline geldi. Allah hepimizin karşısına gerçekten söylüyorum. Akli dengesi yerinde vicdanı merhameti olan insanlar çıkarsın ya. Bu nedir? Japonya Ligi'nde 13-1 biten 13'e 1 futbol maçı. Enteresan bir futbol maçıymış yarım. 13'e 1 mi? Michael Odunga gibi futbolcu 8 tane gol atmış, bir tane asist atmış. Üstelik rakip takımda kırmızı kart falan gören de yok. Yenen takımda... Abi bir şey söyleyeceğim. 13'e 1 bu ne ya? Sevgili dinleyenler, valla maçın özetini izleyeyim desen herhalde bir 19 dakika tutar yani. Buyurun. İngiltere'de yeni evli çift henüz düğün sırasındayken ayrılmaya karar verdi. Düğün esnasında. Tamam güzel. Erken teşhis hayat kurtarır diye bir şey var yavrum. Yani... İngiltere'de yeni evli bir çift, daha doğrusu evlenmemişler bile. Damadını içkiyi fazla kaçıran abisinin düğün sırasında geline saldırıp merdivenden aşağı yuvarlamasından sonra ne diyorsun ya? Ayrıldığı öğrenildi. İyi, en azından evlenmeye niyetlenmişler yani. Aklı başında çiftler hakikaten söylüyorum hoşuma gider. Çift mi dedim? Evlenmeyin oğlum hakikaten söylüyorum, gıcık oluyorum ben bu evlenenlere. Dedikten sonra çok yalnızım, üzgün surat, üzgün surat, üzgün surat. Evlenmeyin dediğim için de boynuzlu kırmızı surat yani. Sevgili dinleyenler, kurban öldüklerim valla artık hani bu kadar. Yeterli olmuş olsun. Şöyle bir şey yapalım. Helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz haberle final zamanı.
2: Arif, sen bu radyoya var ya 70 yıl önce gelmedin, 70 yıl önce. 70 yıl önce. Çok geç kaldım be gülüm. Söğütten Eray.
3: Arif günaydın. Sen var ya sen bir adama yetersin, bir aileye yetersin, bir şehre yetersin, bir ülkeye yetersin. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Facebook, Twitter, Instagram, ıvır zıvır. Sadece sana takılıyorum kardeşim.
2: Arif reklam koy, reklam. Astakam bekliyor, arabadan çıkamıyorum.
4: Günaydın Arif abi, seni çok seviyorum.
5: Günaydın. Tülay ve Miray'dan size günaydın.

0: Çok az bir zamanımız kaldı. Canım kardeşim kurban olduğum malumunuz programında sonuna geldik. Dinleyen, kulak kabartan, başından beri sıkı sıkıya takip eden, mesaj yollayan, yollamak isteyip de müsait olmayan bütün herkese çok çok teşekkür ederiz. Umarım bir parça da olsa yüzünüzde tatlı bir tebessüm bıraktırtabilmişizdir. Hatamız olduysa yavrum insanız istemeyerek olmuştur emin ol ama sonuna kadar tabii ki de affola. Canım kardeşim ne kadar güzel ki final haberini zaten yollamıştı. Anne köpek yavrularını kurtarmak için ağlamış. Bu nedir hikaye bakalım. Kayseri'nin Develi ilçesinde toprak altında kalan anne ve 7 yavru köpeği kurtaran veteriner hekim Soner Büyümez o anları anlattı. Büyümez anne köpeğin ağlayışını gördüğümüz için oraya koştuk diyor. Yavrulardan haberimiz yoktu. İlçede özel bir çiftlikte çalışan veteriner hekim Soner Büyümez yoldan geçtiği esnada bir köpeğin toprağa saplandığını gördü. Köpeğin yanına giden Büyümez toprağın altında yavru köpeklerin sesini geldiğini duyunca hemen harekete geçti. Elleriyle toprağa kazarak yavru köpeklere ulaşan Büyümez köpekleri boğulmadan toprak altından çıkardı. Toprağın altından çıkardığı köpekleri gel kuzum gel diyerek sevdikten sonra güvenli bölgeye alan Soner Büyümez'in bu hareketi görenleri yürekleri ısıttı. 45 dakika çalışmış bak abi ne kadar güzel. Veteriner hekim Soner Büyümez diyor ki anne ve yavru köpekler gayet sağlıklı. Köpekleri güvenli bir yere yerleştirdik. Biz de takip ediyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de köpeklerin takipçisi. Anne köpek ağlıyormuş kurban olduğum. Kurtarma anını anlatan Büyümez. Yavrular ve anneleri toprak kaymasından sonucu toprağa gömülmüş. Biz anne köpeğin ağlayışını gördüğümüz için oraya koştuk diyor. Yavrulardan haberimiz yoktu. Biz anneye yardım ederken yavruların sesini duyduk ve onları da kurtardık. Ne güzel ya. Toplamda da 2 saatte diyor burada bak. Toplamda 2 saatte hem anne köpeği hem de yavru köpekliği kurtardık. Ne güzel. Helal olsun. Bu nedir? Bir iyilik yolculuğu. 90 yaşındaki Necati dede her gün pazardan topladığı sebze ve meyvelerle yavrum hayvanları besliyor. Muğla'da yaşayan 90 yaşındaki Necati Tezcan ilgilendiği çok sayıda kedi, tavşan ve tavuğu beslemek için her gün 1 kilometre uzaklıktaki semt pazarına yürüyor. Semt pazarına yürümesini iyilik yolculuğu olarak adlandıran Tezcan, yürüyemeyecek haldeyim ama hayvanları baş bırakamam diyor. Evin bahçesinde 10 kedi, 15 tavşan ve 15 tavuk besliyormuş. Aferin abim benim, kurban oldum. Vicdanlı, merhametli insanlara bayılıyorum. Hatta bununla ilgili hep söylüyorum. Günün konusuyla da alakalı olabilir. Dedik ya hani bu keşke şöyle bir özelliğimiz olsaydı vücudumuzda. Sıkı takipçiler biliyorlar abi keşke şöyle bir şey olsaydı. Vefalı, vicdanlı, merhametli, dürüst, yalan söylemeyen. Bu insanlar bu dünyadan göçerken yavrum keşke o güzel vicdanlarını kalpsizlere bağışlayabilselerdi. Velhasıl çiçeğim bugün de finale gelindi. Yeniden buluşuncaya kadar ne diyelim? Her şey hiç olmadığı kadar keyfinizce, gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.
1: Halen çok iyiyim bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum, ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan, ağlayamadığımdan gülüyorum. Wrong side of the road.
2: Dark and cold. Bayanlar, baylar, perde kapandı. Perde kapandı. Gösteri bitti. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Arif Güven Showtime. Five Broker Halis Başbuğ, Arif Güven Showtime'ı sundu.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
3: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Hey, işini daha fazla

0: Nokta DE Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitternholz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitternholz Montaje. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
9: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040-780-557-09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fideme benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Ak.

0: İletişim 0172 211 66 15.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Fivebroker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Fivebroker. Güvenle krediye giden yol.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
8: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik...

0: aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Kuzey Alman

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Radyo Merhaba, reklamlar son.

0: sensiz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak... Sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra...

0: şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Hadi.
1: Radyo merhaba. Reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı...

0: Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül.

0: Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol. Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz diye sancını, bir kilo rakıya gömsen de akşamları.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
8: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

Ben seni İzmircesine sevdim, Egecesine, öylesine masmavi. Ben sana en güzel yıllarımı verdim, Efeler gibi.

yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 55

0: 0566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

yazsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım.

şansımın gözü kör, topal bacağı. Kibritsiz yanıyor gönül ocağı. Ne halde bıraktı?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol. Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

olsaydım bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım.

Senin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

0: hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Niye beni aramıyorsun?
0: Niye?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
0: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

senin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

zaman bileceksiniz. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?